Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi, devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalar ele alındı.

Japonya humusun yeniden imarını finanse edecek. Japonya ile Birleşmiş Milletler İnsan Yerleştirmeleri Programı Suriye'nin humus kentinin yeniden imarı için 9 milyon 500 bin dolarlık proje başlattı. Suriye yönetimi ile imzalanan anlaşma kapsamında humusta kentsel yeniden imar çalışmaları ile katı atık yönetiminin geliştirilmesi hedefleniyor. 3 yıl sürecek proje kapsamında eski saat meydanı ve çevresindeki çarşılar yenilenecek, belediyenin hizmet kapasitesi güçlendirilecek ve atık yönetimine yönelik yeni ekipmanlar sağlanacak. Projenin ilerleyen dönemde Suriye'nin diğer şehirlerine de örnek olması amaçlanıyor.

Suriye'nin Lazkiye ilinde uyuşturucu operasyonu. Suriye'nin Lazkiye ilinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Suriye İçişleri Bakanlığı operasyonda 100 kilogram esrar, 100 bin kaptagon ve 5 bin tıbbi hap ele geçirildiğini açıkladı. Uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden ele geçirildiği bildirildi.

Süleymaniye ve Kerkük'te DAEŞ operasyonu. Irak'ta Süleymaniye ve Kerkük'te düzenlenen operasyonda iki DAEŞ mensubu yakalandı. Irak Terörle Mücadele Teşkilatı operasyonların Ulusal İstihbarat Servisi ve güvenlik birimleriyle koordinele yürütüldüğünü açıkladı. Ayrıca Kerkük'te gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde DAEŞ'e ait olduğu belirtilen 5 sığınağın da imha edildiği bildirildi.

CBS, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor. Amerika Birleşik Devletleri basınında yer alan iddiaya göre Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bu hafta sonu İran'ın enerji altyapısına yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlemeyi değerlendirdiği öne sürüldü. CBS News'in Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'i kaynaklara dayandırdığı haberde olası saldırılarda enerji santralleri ve rafinelerin hedef alınabileceği iddia edildi. Haberde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın konuya ilişkin henüz nihai kararını vermediği belirtilirken Beyaz Saray iddialarına ilişkin doğrudan doğrulama yapılmadı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

hür atının tornakları hürriyet kovalayan, gövdeler yaran ve başlar ezen Şamil. Ve kılıcı her daim keskin, kılıcının suyu mazlum duası, gözleri kartal yuvası, gözleri mezarca derin.

Sen ciğer yanana su, sen ey hastalara derman Şamil. Sen ki Şeyh Şamilsin, Şamilsin, Şamilsin. Ulusun, şeyhim, pirim, mirim, yarim, nurum, hak dost, dosta post, yüce irfan, minnetim, mihnetim, himmetim, Şamil, himmetim, Şamil. Ey Şamil, dağlar devren Şamil, ordular dağıtan Şamil, kaleler çökerten Şamil, Hazar suyunu çekti, Tuna çorak bir çukur, Volga damlaya muhtaç, ey Kafkas dağının kartalı Şamil, esareti paramparça yırtan dev, yürü deyip dağ yürüten, dur dedimi kalp durduran, ey ezelden ebede, Türk

0: bana güneşinden kılıç, bana güneşinden idrak, bana güneşinden millet, bana güneşinden devlet, bana güneşinden azim, bana güneşinden bir selam eyle. Bu ilahi aşk ile gökler Turan diye gürler. Bu ilahi aşk ile Turan'a kanat açar kuşlar. Bu ilahi aşk ile Turan'a göverir kızıl elma. Bu ilahi aşk ile Turan'a açar dalda çiçekler. Bu ilahi aşk ile ruhlar Turan'da birleşecek. Bu ilahi aşk Müslüman Türk'ün dur dinlemez kıyamıdır. Tekbir!
1: Allah! Peygamber aşkına tekbir!

Denizde, emrinde kahramanlarım. Kurşun askerlerim, oyuncaklarım. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocuklarım.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVAYAZ okulları final programında konuştu. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine yön verecek gençlerin en iyi şekilde yetişmesi için tüm imkanlarla çalıştıklarını söyledi. TÜGVA'nın bu yıl yaz okullarında 700 binden fazla katılımcıya ulaştığını belirten Erdoğan, gençlerin eğitim, spor, kültür ve sanat alanlarında önemli kazanımlar elde ettiğini ifade etti. Gençlere büyük hedefler koymaları çağrısında bulunan Erdoğan, eğitimden teknolojiye kadar her alanda gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Körfez liderleriyle telefonda görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve güvenlik konuları ele alındı. Taraflar, bölgede istikrarın güçlendirilmesi ve işbirliğinin artırılması yönündeki kararlılıklarını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüş

Japonya humusun yeniden imarını finanse edecek. Japonya ile Birleşmiş Milletler İnsan Yerleştirmeleri Programı Suriye'nin humus kentinin yeniden imarı için 9 milyon 500 bin dolarlık proje başlattı. Suriye yönetimi ile imzalanan anlaşma kapsamında humusta kentsel yeniden imar çalışmaları ile katı atık yönetiminin geliştirilmesi hedefleniyor. 3 yıl sürecek proje kapsamında eski saat meydanı ve çevresindeki çarşılar yenilenecek, belediyenin hizmet kapasitesi güçlendirilecek ve atık yönetimine yönelik yeni ekipmanlar sağlanacak. Projenin ilerleyen dönemde Suriye'nin diğer şehirlerine de örnek olması amaçlanıyor.

Suriye'nin Lazkiye ilinde uyuşturucu operasyonu. Suriye'nin Lazkiye ilinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Suriye İçişleri Bakanlığı operasyonda 100 kilogram esrar, 100 bin kaptagon ve 5 bin tıbbi hap ele geçirildiğini açıkladı. Uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden ele geçirildiği bildirildi.

Süleymaniye ve Kerkük'te DAEŞ operasyonu. Irak'ta Süleymaniye ve Kerkük'te düzenlenen operasyonda iki DAEŞ mensubu yakalandı. Irak Terörle Mücadele Teşkilatı operasyonların Ulusal İstihbarat Servisi ve güvenlik birimleriyle koordinele yürütüldüğünü açıkladı. Ayrıca Kerkük'te gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde DAEŞ'e ait olduğu belirtilen 5 sığınağın da imha edildiği bildirildi.

CBS, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor. Amerika Birleşik Devletleri basınında yer alan iddiaya göre Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bu hafta sonu İran'ın enerji altyapısına yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlemeyi değerlendirdiği öne sürüldü. CBS News'in Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'i kaynaklara dayandırdığı haberde olası saldırılarda enerji santralleri ve rafinelerin hedef alınabileceği iddia edildi. Haberde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın konuya ilişkin henüz nihai kararını vermediği belirtilirken Beyaz Saray iddialarına ilişkin doğrudan doğrulama yapılmadı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

askerlerin, oyuncakların. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocuk.

Hür atının tonakları hürriyet kovalayan, gövdeler yaran ve başlar ezen Şamil. Ve kılıcı her daim keskin, kılıcının suyu mazlum duası. Gözleri kartal yuvası, gözleri mezarca derin ve bakışı yıldızlar ötesi Şamil. Zalimin boynuna urgan,

gözleri kör ışık. Sen ki dilsizlerin dili, sen ciğer yanana su, sen ey hastalara derman Şamil, sen ki Şeyh Şamilsin, Şamilsin, Şamilsin. Ulusun, şeyhim, pirim, mirim, yarim, nurum, hak dost, dosta post, yüce irfan, minnetim, mihnetim, himmetim, Şamil, himmetim, Şamil. Ey Şamil, dağlar devren Şamil, ordular dağıtan Şamil, kaleler çökerten Şamil, Hazar suyunu çekti, Tuna çorak bir çukur, Volga damlaya muhtaç, ey Kafkas dağının kartalı Şamil, esareti paramparça yırtan dev, yürü deyip dağ yürüten, dur dedimi kalp durduran, ey ezelden ebede, Türk

tut elimden, coğrafyam yenilensin, coğrafyam yenilensin. Bana güneşinden hürmet.

0: bana güneşinden kılıç, bana güneşinden idrak, bana güneşinden millet, bana güneşinden devlet, bana güneşinden azim, bana güneşinden bir selam eyle. Bu ilahi aşk ile gökler Turan diye gürler. Bu ilahi aşk ile Turan'a kanat açar kuşlar. Bu ilahi aşk ile Turan'a göverir kızıl elma. Bu ilahi aşk ile Turan'a açar dalda çiçekler. Bu ilahi aşk ile ruhlar Turan'da birleşecek. Bu ilahi aşk Müslüman Türk'ün dur dinlemez kıyamıdır. Tekbir!
1: Allah! Peygamber aşkına tekbir!

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVAYAZ okulları final programında konuştu. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine yön verecek gençlerin en iyi şekilde yetişmesi için tüm imkanlarla çalıştıklarını söyledi. TÜGVA'nın bu yıl yaz okullarında 700 binden fazla katılımcıya ulaştığını belirten Erdoğan, gençlerin eğitim, spor, kültür ve sanat alanlarında önemli kazanımlar elde ettiğini ifade etti. Gençlere büyük hedefler koymaları çağrısında bulunan Erdoğan, eğitimden teknolojiye kadar her alanda gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Körfez liderleriyle telefonda görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve güvenlik konuları ele alındı. Taraflar, bölgede istikrarın güçlendirilmesi ve işbirliğinin artırılması yönündeki kararlılıklarını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi, devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalar ele alındı.

Japonya ile Birleşmiş Milletler İnsan Yerleştirmeleri Programı Suriye'nin Humus kentinin yeniden imarı için 9 milyon 500 bin dolarlık proje başlattı. Suriye yönetimi ile imzalanan anlaşma kapsamında Humus'ta kentsel yeniden imar çalışmaları ile katı atık yönetiminin geliştirilmesi hedefleniyor. 3 yıl sürecek proje kapsamında eski saat meydanı ve çevresindeki çarşılar yenilenecek, belediyenin hizmet kapasitesi güçlendirilecek ve atık yönetimine yönelik yeni ekipmanlar sağlanacak. Projenin ilerleyen dönemde Suriye'nin diğer şehirlerine de örnek olması amaçlanıyor.

Suriye'nin Lazkiye ilinde uyuşturucu operasyonu. Suriye'nin Lazkiye ilinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Suriye İçişleri Bakanlığı operasyonda 100 kilogram esrar, 100 bin kaptagon ve 5 bin tıbbi hap ele geçirildiğini açıkladı. Uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden ele geçirildiği bildirildi.

Süleymaniye ve Kerkük'te DAEŞ operasyonu. Irak'ta Süleymaniye ve Kerkük'te düzenlenen operasyonda 2 DAEŞ mensubu yakalandı. Irak Terörle Mücadele Teşkilatı operasyonların Ulusal İstihbarat Servisi ve güvenlik birimleriyle koordinele yürütüldüğünü açıkladı. Ayrıca Kerkük'te gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde DAEŞ'e ait olduğu belirtilen 5 sığınağın da imha edildiği bildirildi.

CBS, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor. Amerika Birleşik Devletleri basınında yer alan iddiaya göre Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bu hafta sonu İran'ın enerji altyapısına yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlemeyi değerlendirdiği öne sürüldü. CBS News'in Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'i kaynaklara dayandırdığı haberde olası saldırılarda enerji santralleri ve rafinelerin hedef alınabileceği iddia edildi. Haberde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın konuya ilişkin henüz nihai kararını vermediği belirtilirken Beyaz Saray iddialarına ilişkin doğrudan doğrulama yapılmadı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygun anına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

Değerli dostlar, merhabalar, saygılar, sevgiler. Bugün de sizlerle canlı olarak birlikteyiz. Gün içerisinde de canlı olarak birlikte olduk ve bugün bu saatler itibariyle de yine sizlere sesimizi duyurmanın memnuniyet içerisindeyiz. İnşallah güzel bir gün geçirmişsiniz. Güzel bir gecede, güzel saatlerde getirebilmeniz duasıyla, temennisiyle. Bizler bugün de sizlerle elimizden geldiği kadar içimizde var olan, aslında cümleleştiremediğimiz kelimelerin cümleleşmesini sağlayan şiirlerden bahsedeceğiz ve onları aktaracağız. Bugün aklıma özellikle bizim Türk sanat müziğinde, dinlediğimiz, beğendiğimiz birçok şarkının güftesini oluşturan ve birçok altında da şairin imzası olan, hatta bazısına şair bile demediğimiz birçok güftekarın o özgün eserlerinden bahsetmek istiyorum. Onlardan ilkini okumadan önce, onlardan ilki Orhan Seyfi Orhan'ın Veda isimli unutulmayan eseri, onun Türk sanat müzikisi formundaki bestesini de dinletebiliriz ilerleyen dakikalarda. Dikkatle dinlediğimizde onların da hakikaten önemli derecede üst dil anlamda şiir babında anabileceğimiz eserler olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Dilerseniz o ilk örneği vereyim ve sözümüzü bu anlamda pratize veya realize etmiş olalım. Bakın Orhan Seyfi Orhan'ın o güzel eseri Veda'da neler söylüyor ve onun Türk sanat musikisine dönüşmüş haliyle de dinlettiğinizde ne kadar doğru söylediğimizi anlamış olacaksınız. Hadi bakalım, biz seslendirelim, siz dinleyin.

hani o bırakıp giderken seni, bu öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken veda Buse'mi, yüzüme bu türlü bakmayacaktın. Hani ey gözlerim bu son vedada, yolunu kaybeden yolcunun dağda, birini çağırmak için imdada yaktığı ateşi yakmayacaktın. Gelse de en acı sözler dilime, uçacak sanırım

birkaç kelime, bir alev halinde düştün elime. Hani, ey gözyaşım, akmayacak.

Öyle dudak büküp hor gözle bakma. Bırak küçük dağlar yerinde dursun. Çoktan unuturdum ben seni çoktan. Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Güzel sen güzelsin, yok mu benzerin? Goncadır ilk hali bütün güllerin. Aklımda kalmazdı yüzün, ellerin. Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Bir gülüşün var ki kaş yatar gibi. En sıcak sözlerin azarlar gibi. Hiç bağlanır mıydım çocuklar gibi? Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Sonunda tuz bastın gönül yarama. Nice dağlar koydun nice arama. Seni terk edip de gitmek var ama. Ah bu şarkıların gözü kör olsun.

duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı dizlerinin yerine dayasaydım taşlara. Hani bendim yedi renk, hani tende can idim, hani gündüz hayalin geceler rüyan idim. Demek ki senin için aşk değil yalan idim. Acırım heder olan o en güzel yıllara.

Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak. Öyle durup bakışacağız. Belki bir deniz kenarında el ele maziyi konuşacağız. Benim içimde yanan ateş var. Sevgilim, ne zaman buluşacağız?

Şimdi ilk okuduğumuz eser malumunuz olduğu üzere kimdi, Orhan Seyfi Orhun'un Veda Bu Sesi'ydi. Sonra "Ah bu şarkıların gözü kör, kör olsun" derken güftesi Şahin Çandır'a ait olan, bestesi de Avni Anıl'a ait olan unutulmayan bir eser. Böyle dudak büküp hor gözle bakma yani, ah bu şarkıların gözü kör olsun. Sonra "Duydum ki unutmuşsun gözlerinin rengini" derken sözlerin yine Turgut Yerkent'in yazdığı, müziğinin Selahattin Altınbaş'ın yaptığı unutulmayan bir eser. Ve son olarak da değerli dinleyicilerimiz, güftesi Mustafa Seyran'a ait olan, bestesi de yine Mustafa Seyran'a ait olan "Elbet Bir Gün Buluşacağız" eseri. İnşallah onlardan biriyle bitirelim bakalım programımız, ama ilerleyen dakikalarda biraz daha söyleyeceğim kelimeler var sizler için. Demek ki Türk sanat musikisinin güfteleri gerçekten de, Türk halk müziği için de aynı şeyleri söyleyebiliriz ama Türk sanat musikinin de, musikisinin eserlerine baktığımızda, sözlerine baktığımızda gerçekten inanılmaz derecede şiir özelliğini taşıdığını, her şarkı sözü şiirdir diye düşünebilirsiniz ama her şarkı sözü şiir olmak zorunda değildir, ama özellikle Türk sanat müziğinin eserlerinde bu özelliği görebiliyoruz. Görmeliyiz, eğer görmediysek bugüne kadar. Gerçekten de şiir olarak okunduğunda da ayrı bir hazzı, ayrı bir tadı olan ve o lirizmi içinde barındıran eserler. Zaten onu barındırmasa belki de çok beğendiğimiz Türk sanat müziği eserleri haline dönüşmezdi onlar. Bunlarla sınırlı değil, ben sadece 4 tanesini okudum ama böyle dudaklarınıza bir bal çalmış olayım. Bundan sonra belki eğer dikkat etmemişseniz Türk sanat musikisinin eserlerinin güftesine bundan sonra dikkat edin diye söylemiş olmalıyım. En azından bu var. Aklımıza gelen bazı şeyler de var. Tabii hepsini okuyabilir miyim burada bilmiyorum ama birkaç eser daha okuyarak bugünkü programımızı da özgün hale getirelim istiyorum. Ne dersiniz? İyi olur diye düşünüyorsunuz muhtemelen. Öyleyse birkaç Türk sanat musikisi eserinin sözlerini daha aktarayım ve güftecilerini, bestecilerini de anmış olalım böylelikle.

Gözyaşım şarap olsa, gençliğim harap olsa, her günüm azap olsa yine seni seveceğim. Ne emelim ne arzum, kalmasa tek umudum, erisem yudum yudum yine seni seveceğim. Arım, balım, peteğim, gülüm, dalım, çiçeğim, bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim. Artık sevmeyeceğim, bütün kabahat benim. Ne kadar ağlasan boş, ne kadar yalvarsan boş, sana dönmeyeceğim. Bitsin artık bu çile, çekemem bile bile. Sen ne söylersen söyle, bu hayat geçmez böyle. Sana dönmeyeceğim. Ümitlerimi kırdın, hayallerimi yıktın, benim ahımı aldın. Şimdi sen de yalnızsın. Bitsin artık bu çile, çekemem bile bile. Sen ne söylersen söyle, bu hayat geçmez böyle. Sana dönmeyeceğim.

aşkın kanunumu yazsam yeniden, kimi ümitleri yel alır gider. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Dünyanın bir yazı bir kışı vardır. Her yolun bir sonu bir başı vardır. Her aşkın sonunda gözyaşı vardır. Akar damla damla, sel olur gider. Boş yere bekleme geçen günleri. Böyledir ne yazık ezelden beri. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider.

Avuçlarımda hala sıcaklığın var, inan. Unuttum dese dilim, yalan, billahi yalan. Hasretindir içimde hep alev alev yanan. Unuttum dese dilim, yalan, yalan, billahi yalan. Baharı bekleyen kumrular gibi sen de beni bekle, sakın unutma. Ellerin havada, gözlerin yolda, bir Tanrı'yı, bir de beni, sakın unutma. Çınladın durdun kulaklarımda, dökülen yaşsın yanaklarımda, bir şarkı oldun dudaklarımda, senin ismini söyledim durdum. Ben de unutamam geçse de yıllar, seviyorum seni dünyalar kadar, dudağımda ismin, gözümde yaşlar, bir Tanrı'yı, bir de beni, sakın unutma.

bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Söyle canım, ne dersin? Vuslatın başka alem, sen bir ömre bedelsin. Sükût etme nazlı yar, beni mecnun edersin. Vuslatın başka alem, sen bir ömre bedelsin. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen.

bu bağın, kurulur kalplere sevda otağın, kim bilir hangi gönüldür durağın. Her gören göğsüme taksam seni der, kimi ateş gibi yaktın beni der, kimi billur bakışından söz eder, kim bilir, kim bilir hangi gönüldür durağın. Burada artık sonlandıralım dilerseniz. Ne dersiniz? Süratle bir zevk okudum aslında. Süratle de ziyade zevk okumaya gayret gösterdim. Özellikle aklıma gelenleri bende az çok yer edinen eserlerden bahsetmeye çalıştım ama bunlarla sınırlı olmadığını zaten biliyorsunuz. Ama söylediğim gibi bir parmak bal çalmış olduk. Umuyorum o parmak bal vesilesiyle de ne yapar? Sizler de o kalbinizin güzel bölgelerindeki kalplerde, sadece güzel bölgelerde yok tabii ki. O güzel bölgelerde bir titreşime yol açar, bir sevgiye, bir tebessüme, bir güzelliğe yol açar diye düşündüm. Umuyorum başarılı olmuşuzdur onu, oluşmasında katkı sağladı isek. Değerli dostlarımız, Türkçenin Sesi Radyosu'nda sizlerle uzun zamandır birlikteyiz ve birlikteliğimizi hep daha iyiye taşımak için var gücümüzle aslında çalışıyoruz. Sizlere farklı, güzel, özgün projeler üretebilmek için çabalıyoruz gerçekten de. İnşallah bunun bir karşılığının olmasını ümit ediyoruz. Bunun karşılığı sevgidir elbette ki. Bunun karşılığı dinlenebilmektir. Sizlerin gönlünde yer edinebilmektir. Bunları sağlayabilirsek mutlu hissedeceğiz kendimizi. Öyleyse bir güzel Türk sanat musiki eseriyle bitirelim hepsinin toplamını. Bu kadar okuduğum, sözlerini okuduğum, kısa kısa okuduğum değil mi kısa ama bir müzikal forma büründüğünde nereden baksanız 5 dakikayı, 4 dakikayı bulan eserler bunlar. Onlardan biriyle bitirelim inşallah ve şu ana kadar bizlerden ayrılmayan ve bundan sonra da pek ayrılmayı düşünmeyen siz sevgili ve değerli dostlarımıza armağan ederim. Bugünlük bu kadar olsun. Hoşçakalınız. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Güzel duygularla bıraktığımıza inanıyoruz sizleri. Eyvallah, hoşça kalın.

0: gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygun anına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi. Gecenin rengi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVAYAZ okulları final programında konuştu. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine yön verecek gençlerin en iyi şekilde yetişmesi için tüm imkanlarla çalıştıklarını söyledi. TÜGVA'nın bu yıl yaz okullarında 700 binden fazla katılımcıya ulaştığını belirten Erdoğan, gençlerin eğitim, spor, kültür ve sanat alanlarında önemli kazanımlar elde ettiğini ifade etti. Gençlere büyük hedefler koymaları çağrısında bulunan Erdoğan, eğitimden teknolojiye kadar her alanda gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

liderleriyle telefonda görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve güvenlik konuları ele alındı. Taraflar, bölgede istikrarın güçlendirilmesi ve işbirliğinin artırılması yönündeki kararlılıklarını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi, devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalar ele alındı.

Japonya humusun yeniden imarını finanse edecek. Japonya ile Birleşmiş Milletler İnsan Yerleştirmeleri Programı Suriye'nin humus kentinin yeniden imarı için 9 milyon 500 bin dolarlık proje başlattı. Suriye yönetimi ile imzalanan anlaşma kapsamında humusta kentsel yeniden imar çalışmaları ile katı atık yönetiminin geliştirilmesi hedefleniyor. 3 yıl sürecek proje kapsamında eski saat meydanı ve çevresindeki çarşılar yenilenecek, belediyenin hizmet kapasitesi güçlendirilecek ve atık yönetimine yönelik yeni ekipmanlar sağlanacak. Projenin ilerleyen dönemde Suriye'nin diğer şehirlerine de örnek olması amaçlanıyor.

Suriye'nin Lazkiye ilinde uyuşturucu operasyonu. Suriye'nin Lazkiye ilinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Suriye İçişleri Bakanlığı operasyonda 100 kilogram esrar, 100 bin kaptagon ve 5 bin tıbbi hap ele geçirildiğini açıkladı. Uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden ele geçirildiği bildirildi.

operasyonu. Irak'ta Süleymaniye ve Kerkük'te düzenlenen operasyonda 2 DAEŞ mensubu yakalandı. Irak Terörle Mücadele Teşkilatı operasyonların Ulusal İstihbarat Servisi ve güvenlik birimleriyle koordinele yürütüldüğünü açıkladı. Ayrıca Kerkük'te gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde DAEŞ'e ait olduğu belirtilen 5 sığınağın da imha edildiği bildirildi.

CPS, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor. Amerika Birleşik Devletleri basınında yer alan iddiaya göre Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bu hafta sonu İran'ın enerji altyapısına yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlemeyi değerlendirdiği öne sürüldü. CBS News'in Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'i kaynaklara dayandırdığı haberde olası saldırılarda enerji santralleri ve rafinelerin hedef alınabileceği iddia edildi. Haberde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın konuya ilişkin henüz nihai kararını vermediği belirtilirken Beyaz Saray iddialarına ilişkin doğrudan doğrulama yapılmadı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her bir saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

cebinde yok parası. Bafradır Bitlis tırıcık arası. Yüreğindedir, ciğerindedir yarası, yarası. Altı çocuk büyütmüş, bir işçi maaşıyla. Odam, ah odam, o adam gibi adam. Benim babam, benim babam, benim babam. Hey hey hey hey. Ağlama benim babam, ağlamana çağırır babam. Kara gün geç

Benim babam, benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca onu özendim, fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki ama kendisi onuruyla yaşamış koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa, tepeden tırnağa Anadolu'yum, Anadolu'yum, Anadolu'yum.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları final programında konuştu. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine yön verecek gençlerin en iyi şekilde yetişmesi için tüm imkanlarla çalıştıklarını söyledi. TÜGVA'nın bu yıl yaz okullarında 700 binden fazla katılımcıya ulaştığını belirten Erdoğan, gençlerin eğitim, spor, kültür ve sanat alanlarında önemli kazanımlar elde ettiğini ifade etti. Gençlere büyük hedefler koymaları çağrısında bulunan Erdoğan, eğitimden teknolojiye kadar her alanda gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Körfez liderleriyle telefonda görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve güvenlik konuları ele alındı. Taraflar, bölgede istikrarın güçlendirilmesi ve işbirliğinin artırılması yönündeki kararlılıklarını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi, devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalar ele alındı.

Japonya humusun yeniden imarını finanse edecek. Japonya ile Birleşmiş Milletler İnsan Yerleştirmeleri Programı Suriye'nin humus kentinin yeniden imarı için 9 milyon 500 bin dolarlık proje başlattı. Suriye yönetimi ile imzalanan anlaşma kapsamında humusta kentsel yeniden imar çalışmaları ile katı atık yönetiminin geliştirilmesi hedefleniyor. 3 yıl sürecek proje kapsamında eski saat meydanı ve çevresindeki çarşılar yenilenecek, belediyenin hizmet kapasitesi güçlendirilecek ve atık yönetimine yönelik yeni ekipmanlar sağlanacak. Projenin ilerleyen dönemde Suriye'nin diğer şehirlerine de örnek olması amaçlanıyor.

Suriye'nin Lazkiye ilinde uyuşturucu operasyonu. Suriye'nin Lazkiye ilinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Suriye İçişleri Bakanlığı operasyonda 100 kilogram esrar, 100 bin kaptagon ve 5 bin tıbbi hap ele geçirildiğini açıkladı. Uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden ele geçirildiği bildirildi.

Daş operasyonu. Irak'ta Süleymaniye ve Kerkük'te düzenlenen operasyonda 2 DAEŞ mensubu yakalandı. Irak Terörle Mücadele Teşkilatı operasyonların Ulusal İstihbarat Servisi ve güvenlik birimleriyle koordinele yürütüldüğünü açıkladı. Ayrıca Kerkük'te gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde DAEŞ'e ait olduğu belirtilen 5 sığınağın da imha edildiği bildirildi.

CBS, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor. Amerika Birleşik Devletleri basınında yer alan iddiaya göre Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bu hafta sonu İran'ın enerji altyapısına yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlemeyi değerlendirdiği öne sürüldü. CBS News'in Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'i kaynaklara dayandırdığı haberde olası saldırılarda enerji santralleri ve rafinelerin hedef alınabileceği iddia edildi. Haberde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın konuya ilişkin henüz nihai kararını vermediği belirtilirken Beyaz Saray iddialarına ilişkin doğrudan doğrulama yapılmadı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVAYAZ okulları final programında konuştu. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine yön verecek gençlerin en iyi şekilde yetişmesi için tüm imkanlarla çalıştıklarını söyledi. TÜGVA'nın bu yıl yaz okullarında 700 binden fazla katılımcıya ulaştığını belirten Erdoğan, gençlerin eğitim, spor, kültür ve sanat alanlarında önemli kazanımlar elde ettiğini ifade etti. Gençlere büyük hedefler koymaları çağrısında bulunan Erdoğan, eğitimden teknolojiye kadar her alanda gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Körfez liderleriyle telefonda görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve güvenlik konuları ele alındı. Taraflar, bölgede istikrarın güçlendirilmesi ve işbirliğinin artırılması yönündeki kararlılıklarını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Perhan ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi, devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalar ele alındı.

Japonya humusun yeniden imarını finanse edecek. Japonya ile Birleşmiş Milletler İnsan Yerleştirmeleri Programı Suriye'nin humus kentinin yeniden imarı için 9 milyon 500 bin dolarlık proje başlattı. Suriye yönetimi ile imzalanan anlaşma kapsamında humusta kentsel yeniden imar çalışmaları ile katı atık yönetiminin geliştirilmesi hedefleniyor. 3 yıl sürecek proje kapsamında eski saat meydanı ve çevresindeki çarşılar yenilenecek, belediyenin hizmet kapasitesi güçlendirilecek ve atık yönetimine yönelik yeni ekipmanlar sağlanacak. Projenin ilerleyen dönemde Suriye'nin diğer şehirlerine de örnek olması amaçlanıyor.

Suriye'nin Lazkiye ilinde uyuşturucu operasyonu. Suriye'nin Lazkiye ilinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Suriye İçişleri Bakanlığı operasyonda 100 kilogram esrar, 100 bin kaptagon ve 5 bin tıbbi hap ele geçirildiğini açıkladı. Uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden ele geçirildiği bildirildi.

operasyonu. Irak'ta Süleymaniye ve Kerkük'te düzenlenen operasyonda 2 DAEŞ mensubu yakalandı. Irak Terörle Mücadele Teşkilatı operasyonların Ulusal İstihbarat Servisi ve güvenlik birimleriyle koordinele yürütüldüğünü açıkladı. Ayrıca Kerkük'te gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde DAEŞ'e ait olduğu belirtilen 5 sığınağın da imha edildiği bildirildi.

CBS, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor. Amerika Birleşik Devletleri basınında yer alan iddiaya göre Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bu hafta sonu İran'ın enerji altyapısına yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlemeyi değerlendirdiği öne sürüldü. CBS News'in Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'i kaynaklara dayandırdığı haberde olası saldırılarda enerji santralleri ve rafinelerin hedef alınabileceği iddia edildi. Haberde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın konuya ilişkin henüz nihai kararını vermediği belirtilirken Beyaz Saray iddialarına ilişkin doğrudan doğrulama yapılmadı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Beni en güzel günümde sebepsiz bir keder alır. Bütün ömrümün beynimde acı bir tortusu kalır. Anlayamam kederimi, bir ateş yakar derimi. İçim dar bulur yerimi, gönlüm dağlarda bunalır. Ne kış ne yazı isterim, ne bir dost yüzü isterim. Hafif bir sızı isterim, ağrılar, sancılar gelir. Yanıma düşer kollarım, görünmez olur yollarım. En sevgili emellerim önüme ölü serilir. Ne bir dost ne bir sevgili, dünyadan uzak bir deli. Beni sarar melankoli.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Ustalığını tüm yurt coğrafyasında verdiği eserlerle kanıtlamış yazarlarımızın, şairlerimizin hayat hikayelerini anlattığımız Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımıza Sabahattin Ali'nin Dillerden Düşmeyen Melankoli adlı çok sevilen şiiriyle başladık.
0: Karadeniz kökenli Cihangirli Piyade Yüzbaşısı Ali Selahattin Bey ile Hüsniye Hanım'ın oğlu Sabahattin Ali, 25 Ocak 1907'de Gümülcine'de doğdu. Kimi yazılarında A. Metin adını kullanan Sabahattin Ali, İstanbul'da Üsküdar Doğancılar'daki Füyüzat-ı Osmaniye Mektebi'nde başladığı öğrenimini, babasının Türkçe dersleri verdiği Çanakkale ve 1921 yılında bitirdiği Edremit İptidai Mekteplerinde sürdürdü. Edremit'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi üzerine ailece Balıkesir'e geldiler. 1922'de yazıldığı Balıkesir Muallim Mektebi'ndeki öğrenciliği sırasında arkadaşlarıyla birlikte çıkardığı okul gazetesinde ilk şiir ve hikaye denemelerini yayımladı. Sabahattin Ali, 1926'da nakledildiği İstanbul Muallim Mektebi'ni 1927'de bitirdi ve öğretmen olarak Yozgat Merkez Cumhuriyet İlkokulu'na tayin edildi.
1: Yozgat'ta bir yıl çalıştıktan sonra Avrupa sınavlarına katılmak üzere İstanbul'a geldi. Sınavları kazandı. Marif vekaleti hesabına dil öğrenimi için Almanya'ya gitti. Potsdam ve Berlin'de dil kurslarına devam etti. 1930'da öğrenimini tamamlamadan Türkiye'ye döndükten sonra Almanca öğretmeni olarak Aydın Ortaokulu'na atandı.

0: Askerliğini Eskişehir'de tamamladıktan sonra Aralık 1938'de Türkçe öğretmeni olarak Ankara Musiki Muallim Mektebi'ne, ardından öğretmen Karl Ebert'in asistanı ve dramaturg olarak görev yaptığı Devlet Konservatuvarı'na tayin edildi. Konservatuvardaki görevine ek olarak tercüme bürosunda ve Türk Dil Kurumu'nda çalıştı.
1: 1946 yılında ailesini Ankara'da bırakarak İstanbul'a giden Sabahattin Ali, 1946'da Aziz Nesin'le birlikte haftalık mizah gazetesi Marco Paşa'yı yayınlamaya başladı. Sabahattin Ali daha sonra bir dostunun kamyonuyla nakliyecilik yapmaya başladı. Bulgaristan sınırında yurt dışına çıkmak isterken kendisine kılavuzluk eden kişi tarafından 2 Nisan 1948 tarihinde kırklar elinde öldürüldü.
0: Çeşitli edebi türlerde eserler vermesine karşın Sabahattin Ali'nin asıl sanatçı kişiliğini, Anadolu insanının gerçeğini bütün çıplaklığıyla yansıtan hikayelerinde buluruz. Bu hikayelerde Anadolu eşrafı, toprak ağası, yöneticisi, jandarması, memuruyla, yoksul köylüsüyle hapishaneleri, hırsızları, su ve toprak kavgaları, hastalıkları, ölümleri, düğünleri, şarkılı sazlı kahveleriyle, tertemiz sevdalarıyla gerçekçi ve silinmez bir şekilde çizilmiştir. Issız, kendi haline bırakılmış Anadolu'nun yalnız insanlarının hayat sahnelerini gerçeği zorlamadan verir Sabahattin Ali.
1: Ömer Seyfettin geleneğini geliştirerek sürdüren Sabahattin

0: Ali hikayeleri, belli bir olaya dayanan, belli bir zaman ve mekan içinde geçen, belli bir giriş, gelişme, sonuç çizgisi izleyen klasik bir kuruluş içindedir. 1930'da yayımladığı Bir Gemicinin Hikayesi ile hayalci romantik dönemini noktalayan Sabahattin Ali, gerçekçi eleştirel bir dönem başlatır yazdığı hikayelerde. Bu değişimde yazarın Anadolu halkı ve gerçekleriyle yüz yüze geldiği, taşra hayatının etkili olduğu bir gerçektir.
1: İlk romanı Kuyucaklı Yusuf'ta sağlam bir Anadolu romanı sergileyen Sabahattin Ali, Edremit çevresindeki bir aşkı anlatırken bir yandan da gelişmeleri açık bir Anadolu kasabasının toplumsal yapısını serer gözlerimizin önüne. Birçok eleştirmenin kişilerinin canlılığıyla, ayrıntıları kullanmadaki ustalığıyla, olay örgüsündeki mükemmellikle, mahalli renkleri vermekteki başarısıyla, insan gerçeğini dengeli olarak yansıtmasıyla eskimeyecek, tazeliğini sürdürecek bir roman olarak değerlendirdiği Kuyucaklı Yusuf'tan küçük bir bölüm dinleterek sürdürüyoruz programımızı.

Yusuf sırtını büyük çınarın gövdesine dayayarak gözlerini gecenin içine dikti. Derenin öte yamacındaki ağaçlar, şehre doğru uzanan ve üzerindeki su birikintileri yer yer parlayan çamurlu yol, zaman zaman alçalıp koyulaşan ve yükselip alçalan bulutlar, birbirine karışmış, birbirlerinin içinde kaybolmuş gibi görünüyorlardı. Sanki tabiatta bu anda müstakil hiçbir şey yoktu. Yusuf kendini de bu muazzam ve yekpare geceye yapışık sandı ve korkuyla ürperdi. Islak ellerini yüzünde dolaştırdı. Kirpiklerinden yanaklarına yağmur suları süzülüyordu. Yaptığı hareketler ona hiçbir yere bağlı olmadığının şuurunu verdi. Hatta yavaş yavaş etrafından ne kadar ayrı olduğunu, ne kadar uzak olduğunu hissetmeye başladı. Bir an içinde deminkinin tamamıyla aksi olan bir yalnızlık duygusuyla sarsıldı.

Profesör Mehmet Kaplan'ın deyişiyle, tabiat ve insanların özelliklerini sade bir dille belirtmeye ve kuvvetini kelime oyunlarından değil, gerçeğin ayrıntılarına dikkat etmekten alan Sabahattin Ali, kahramanı Ömer'in bireysel çelişkileri üzerine kurulan ikinci romanı İçimizdeki Şeytan'da Anadolu'dan İstanbul'a geçer. İkinci Dünya Savaşı öncesi üniversite ve sanat çevrelerini ve bu çevrelerdeki ahlaki yozlaşmaları ele alır. Şimdi sizlere çok sevdiği üstün ve sivrilmiş kişilerin psikolojilerini anlattığı İçimizdeki Şeytan adlı romandan bir bölüm sunuyoruz sevgili dinleyenler.

10 günden beri kendi kendimle hesap görüyorum. Müthiş açığım çıktı. Son zamanlara kadar fena bir şey yapmıyorum ya der ve kendimi temiz çıkarmaya çalışırdım. Fakat hadiseler gösterdi ki fena olmayışım tesadüf eseriymiş. Nitekim hayatın ilk çelmesinde yuvarlanıverdim. İyilik demek kimseye kötülüğü dokunmamak değil, kötülük yapacak cevheri içinde taşımamak demektir. Bende bu fena cevher fazla miktarda mevcutmuş. Belki herkeste var. Fakat insan olan onu söküp atmasını yahut boğmasını biliyor. İsteyip istemediğimi doğru dürüst bilmediğim fakat neticesi aleyhime çıkarsa, istemediğimi iddia ettiğim bu nevi söz ve fiillerimin daimi bir mesulünü bulmuştum. Buna içimdeki şeytan diyordum. Müdafasını üzerine almaktan korktuğum bütün hareketlerimi ona yüklüyor ve kendi suratıma tüküreceğim yerde haksızlığa tesadüfün cilvesine uğramış bir mazlum gibi nefsimi şefkat ve ihtimama layık görüyordum. Halbuki ne şeytanı azizim, ne şeytanı. Bu bizim gururumuzun, salaklığımızın uydurması. İçimizdeki şeytan yok. İçimizde aciz var, tembellik var, iradesizlik, bilgisizlik ve bunların hepsinden daha korkunç bir şey, hakikatleri görmekten kaçmak itiyadı var.

0: Sabahattin Ali'nin 3. romanı Kürk Mantolu Madonna, romantik yanı ağır basan bir aşk hikayesidir. Ankara'da memur olarak çalışan, kimsenin pek önemsemediği, silik bir karakter olan 35 yaşlarındaki Raif Efendi'nin, yıllar önce Berlin'de Maria Puder adlı bir Alman kadınla yaşadığı aşk, geriye dönüşlerle anlatılır.
1: Hikaye ve romanlarının aksine yoğun bir duygusallık hakimdir, hece vezniyle kaleme aldığı şiirlerinde Sabahattin Ali'nin.
0: Sabahattin Ali'nin tek oyunu esirler, 7. yüzyılda Çin başkentlerinden Sıganfu'daki esir Türklerin Kürşad'ın başkanlığında ayaklanmalarını konu alır.
1: Varlık, tercüme, yurt ve dünya, ulus, yeni Türk, zincirli hürriyet, tam gibi gazete ve dergilerde edebi ve siyasi yazılar, Marco Paşa ve onun kapatılması üzerine çıkarılan Malum Paşa, Merhum Paşa, Ali Baba gibi mizah gazetelerinde hiciv yana ağır basan mizah yazıları yazan Sabahattin Ali'nin şiirleri, Dağlar ve Rüzgar ile bütün şiirleri adlarını taşır. Hikayeleri Değirmen, Kanı, Ses, Yeni Dünya adlı kitaplarında toplanmıştır. Romanları Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan ve Kürk Mantolu Madonna'dır. Esirler adlı bir oyunu vardır. Mektupları ise İki Gözüm Ayşe adıyla yayımlanmıştır.
0: Programımızı Sabahattin Ali'nin Arap Hayrı adlı hikayesinin baş tarafından aldığımız bir bölümle bitiriyoruz sevgili dinleyenler.

Mektep kitaplarındaki haritalarda bir insan eli kadar küçük görünen Anadolu, çeşit çeşit birbirine benzemez insanlarla doludur. Öbek öbek kasabacıklar, kendi içlerine kapanmış birer küçük dünyadır. Gerçi bozkırları 60 kilometreyle geçen trenin ara sıra durduğu tenha istasyonlardan veya tenezzüh otomobillerinin yarım saat için mola verdiği ağaçlı hükümet meydanlarından bu dünyayı görmek kolay, hatta mümkün değildir. Fakat 25 yolcu taşıyan bir Chevrolet kamyonda buralara gelip 3-4 gece kıraathanenin üstündeki otel kılıklı yerde yahut avlusu çamaşır ve benzin kokan handa kalanlar eğer gözleri kör değilse hayatın akışına sessizce uyup giden başlı başına bir dünya görürler. Fakat bu da görmek değildir. Oralarda uzun zaman oturmak, akışa kapılarak yaşamak lazımdır. Birkaç büyük şehrimizi dolduran ve dünyayı oradan ibaret sananlar bu kasabalara geldikleri zaman ne kadar ayrı bir alemin insanları olduklarını anlarlar.

0: şiirle, hikayeyle, romanla dolu günler geçirmeniz dileğiyle bir başka Yüz Türk Edebiyatçısı programında buluşabilmek üzere esen kalın diyoruz.
1: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
2: Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Pulları final programında konuştu. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine yön verecek gençlerin en iyi şekilde yetişmesi için tüm imkanlarla çalıştıklarını söyledi. TÜGVA'nın bu yıl yaz okullarında 700 binden fazla katılımcıya ulaştığını belirten Erdoğan, gençlerin eğitim, spor, kültür ve sanat alanlarında önemli kazanımlar elde ettiğini ifade etti. Gençlere büyük hedefler koymaları çağrısında bulunan Erdoğan, eğitimden teknolojiye kadar her alanda gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara Körfez liderleriyle telefonda görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve güvenlik konuları ele alındı. Taraflar, bölgede istikrarın güçlendirilmesi ve işbirliğinin artırılması yönündeki kararlılıklarını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi, devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalar ele alındı.

Japonya humusun yeniden imarını finanse edecek. Japonya ile Birleşmiş Milletler İnsan Yerleştirmeleri Programı Suriye'nin humus kentinin yeniden imarı için 9 milyon 500 bin dolarlık proje başlattı. Suriye yönetimi ile imzalanan anlaşma kapsamında humusta kentsel yeniden imar çalışmaları ile katı atık yönetiminin geliştirilmesi hedefleniyor. 3 yıl sürecek proje kapsamında eski saat meydanı ve çevresindeki çarşılar yenilenecek, belediyenin hizmet kapasitesi güçlendirilecek ve atık yönetimine yönelik yeni ekipmanlar sağlanacak. Projenin ilerleyen dönemde Suriye'nin diğer şehirlerine de örnek olması amaçlanıyor.

Suriye'nin Laski ilinde uyuşturucu operasyonu. Suriye'nin Laski ilinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Suriye İçişleri Bakanlığı operasyonda 100 kilogram esrar, 100 bin kaptagon ve 5 bin tıbbi hap ele geçirildiğini açıkladı. Uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden ele geçirildiği bildirildi.

Süleymaniye ve Kerkük'te DAEŞ operasyonu. Irak'ta Süleymaniye ve Kerkük'te düzenlenen operasyonda 2 DAEŞ mensubu yakalandı. Irak Terörle Mücadele Teşkilatı operasyonların Ulusal İstihbarat Servisi ve güvenlik birimleriyle koordinele yürütüldüğünü açıkladı. Ayrıca Kerkük'te gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde DAEŞ'e ait olduğu belirtilen 5 sığınağın da imha edildiği bildirildi.

CBS, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor. Amerika Birleşik Devletleri basınında yer alan iddiaya göre Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bu hafta sonu İran'ın enerji altyapısına yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlemeyi değerlendirdiği öne sürüldü. CBS News'in Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'i kaynaklara dayandırdığı haberde olası saldırılarda enerji santralleri ve rafinelerin hedef alınabileceği iddia edildi. Haberde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın konuya ilişkin henüz nihai kararını vermediği belirtilirken Beyaz Saray iddialarına ilişkin doğrudan doğrulama yapılmadı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Kitaplık. Her kitap farklı dünyalar açılan bir kapı gibidir. Kitapların dünyası ve bizim beklentilerimiz. Bakalım aynı noktada kesişiyor mu? Kitaplığımızdan her hafta birkaç kitap seçip beğeneceğinizi umduğumuz kitapların sayfalarını beraber açacağız. Kitaplık.

Değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz bir kitaplık programına daha. Bugün çok özel bir kitapla girizgah yapalım istedim. Hayatı ve fikriyatıyla Muhiddin İbn Arabi, bir merhamet abidesi. Eser, kesret telaşında kendini kaybetmiş günümüz insanına varlık ve gerçek kendiliğine dair alışageldiğinden farklı ve derinden etkileyici bir bakış açısı sunmaktadır. Cennetten kovulmuş insana gerçekten insan olmanın anlamını sunmak suretiyle neşet ettiği asli rahmet erişmenin yollarını göstermektedir. Kısaca bir rahmet abidesinin hayatını ve düşünce sistemini iç içe sunan bu eser, okuyucusuna kendi hayat ve düşüncelerine tutacağı parlak ve mükemmel bir ayna değerindedir. Kıymetli dostlar, siz de kendi içinizde bir yolculuğa çıkmak isterseniz, Muhiddin Arabi'nin eserlerini tavsiye ediyoruz. İşte onlardan biri. Hayatı ve fikriyatıyla Muhiddin İbn Arabi, bir merhamet abidesi. Bu eseri okuyarak hayata dair düşünceleriniz değişebilir. Daha çok derinleşebilirsiniz. Derinliklere inmek istiyorsanız bu kitabı tavsiye ediyoruz.

Ve bu haftaki ikinci kitabımız Huzursuzluk. Huzursuzluk kitabının yazarı Zülfü Livaneli. Bakalım kitap hakkında nasıl bir bilgiye ulaşıyoruz. İstanbul'un kargaşası içinde sıradan bir yaşam süren İbrahim, çocukluk arkadaşı Hüseyin'in ölüm haberi üzerine doğduğu kadim kent Mardin'e gelir. Onun önce sevdaya, sonra ölüme yazılmış, Mardin'de başlayıp Amerika'da sona ermiş hayatını araştırmaya koyulur. Böylece adeta bir girdabın içine çekilir. Tutkuyla ve hırsla gizemli bir kadının peşine düşer. Harese nedir, bilir misin? Develerin çölde çok sevdiği bir diken var. Deve dikeni, yedikçe ağzı kanar. Tuzlu kanın tadı dikenleriyle karışınca bu devenin daha çok hoşuna gider. Kanadıkça yer, bir türlü kendi kanına doyamaz. Orta Doğu'nun adeti budur. Tarih boyunca birbirini öldürür ama aslında kendini öldürdüğünü anlamaz. Kendi kanının tadından sarhoş olur. Mardinli Hüseyin de IŞİD zulmünü misliyle yaşamış, ezidiği kızı Melek Naz'ın ve Kelam'ın çocuklarının hikayesi. Livaneli okur.

Ruh, sevda ile acının iç içe geçtiği bir Orta Doğu gerçeğiyle buluşuyor. Bu kitap ilk baskısını yapmış ve 150 bin adet basılmış. Toplamda 160 sayfa. Orta Doğu'ya başka bir pencereden bakmamızı sağlamış Livaneli. Eğer siz de başka pencerelerden bakmak isterseniz, Ezidi kızı Melek Naz'ı daha iyi anlamak isterseniz, bu güzel kitabı tavsiye ediyoruz sizlere. Huzursuzluk, Zülfü Livaneli.

0: Bazen alıp başını gitmek ister insan. Uzaklara, çok uzaklara. Görürüm ki sen de alıp başını gitmek istersin buralardan. O vakit ben de seni yanımda götüreyim derim. Delal iliklerine kadar sarıldı. Sonra ani bir öfke hissetti içinde. Doğrudur diye bağırdı. Uzaklara, hem de çok uzaklara gitmek isterim. Fakat şiarımın olmadığı bir yere de gitmek istemem. Mamo sakinliği hiç elden bırakmadı. İstersen acele hüküm verme. Yarın sabaha kadar vaktimiz vardır. Bilesin ki benim oğlum da senin gibi yaralıdır. Bu kötü günlerinizde birbirinize yoldaş olursunuz kızım. Baranım elbette iyileşecek. Bir gün ayağa kalkacaktır. O zaman da senin yaralarını o iyi edecektir. Düğün günü güzeller güzeli Delal, gelin alayıyla damat evine vardığında hayatının en mutlu gününü yaşıyordu. Ta ki şiarın atı cengaver bir başına ortaya çıkana kadar. Nasıl olmuş da mutluluk bu kadar çabuk uçup gitmişti ellerin arasından? Nasıl olmuştu? En güzel günü kara güne dönüşüvermişti. Şimdi nasıl şiarın kardeşi diye arayışı olacaktı? Töreye nasıl karşı gelecekti? Sürdü cengaveri ölüme. Ama kader ona başka bir yol çizdi. Önce Mamo'yu gönderdi, sonra da Umudu. 1950'lerde sınır kaçakçılığını önlemek için tüm sınır mayınlanmış, yaşanan kayıplarla hayat değişmişti. Tıpkı Delal'le Şiar'ınki gibi. Onların gerçek yaşamlarından yola çıkarak kaleme aldığı bu kitapta Sinan Akyüz, bize her ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmememiz gerektiğini hatırlatıyor. Sevginin ve cesaretin gücüyle. İncir Kuşları, Firuze, Aşk Başka Evde gibi çok okunan kitapların yazarından yine soluk soluğa okuyacağınız bir roman. Yağmur'un Gelini. Bu kitap toplamda 333 sayfa. İlk baskısını yapmış, çok satanların başında geliyor. Alfa Yayınları'ndan çıkmış Sinan Akyüz'ün kitabı. Efendim bu kitapta töreye dair bilgi edinmek ve sürükleyici gerçek bir kesit okumak için okuması gereken kitaplardan tavsiye ediyoruz. Türkçenin Sesi.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Ebru Sanatçılarımız. Mehmet Necmettin Okyay. 1883 yılında Üsküdar'da doğdu. İlk çiçekli ebruları ve yazılı ebruları o yaptı. Ayrıca hattattır. Ahar yapmayı da öğrendi. Güzel Sanatlar Akademisi'nde hocalık yaptı. 1976'da vefat etti. Mustafa Düzgünman. 1920'de Üsküdar'da doğdu. İlk öğrenimini tamamladıktan sonra babasının aktar dükkanında çalıştı. 1938 yılında annesinin dayısı Hattat Necmettin Okyay onu hocalık yaptığı Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne kaydetti. Burada Necmettin Okyay'dan cilt ve ebru öğrendi. Ancak okuldan ayrılmak zorunda kaldı ve tekrar aktarlığa döndü. Ebru sanatı ile uğraştı. Ebru'daki modern uygulamaları kabul etmedi.

0: Necmettin Okyay'ın çiçekli ebru çeşitlerine papatyayı da ekledi. Çeşitli sergiler açtı. Pek çok öğrenci yetiştirdi. 26 yıl Aziz Mahmud Hüdayi Dergahı'nın türbe hizmetlerini yaptı. Bu dönemde yaptığı pek çok kıymetli eserden oluşan bir koleksiyonu vardır. 1990 yılında vefat etti. Alparslan Babaoğlu 1957 yılında Ankara'da doğdu. İngiltere'de elektronik mühendisliği eğitimi aldı. 1984 yılında Topkapı Sarayı Nakışhanesi'ne gitmeye başladı. Ebru'yu orada öğrendi. 1985 yılında Mustafa Düzgünman'dan icazet aldı. İlk kişisel sergisini Topkapı Sarayı'nda açtı. Daha sonra yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sergiler açtı. Ebru sanatında ezilmiş altını ilk defa o kullandı. Sadrettin Özçimi 1955'te Konya'da doğdu. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi. Musiki eğitimini ney üzerine yaptı. Yayınlanmış 7 albümü bulunmaktadır. Sadrettin Özçimi tesbihçilik ve ebru sanatıyla da ilgilendi. Mustafa Düzgünman'dan icazet aldı. Alparslan Babaoğlu'ndan da ebru dersleri aldı. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sergilerde eserleri vardır. Hikmet Barutçugil 1952'de Malatya'da doğdu. Yüksek öğrenimi sırasında hat ve ebru ile tanıştı. Çalışmalarını ebru üzerine yoğunlaştırdı. 1978 yılında ihtisas için gittiği Londra'da çalışmalarına devam etti. Ebru'da yepyeni bir ekol açtı. Daha önce görülmemiş ebru tekniklerini denedi. Barut ebrusunu ilk o yaptı. Yurt içi ve yurt dışında 96 sergi açtı. Kurs ve seminerler verdi. Hikmet Barutçugil'in birçok röportajı, makalesi ve 18 kitabı vardır.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Türkiye'de geleneksel sanatlar. Türkçenin sesi.
3: مجموعة عمر الطيب بالقابضة الراعي الرئيسي لمعرض رومكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8 2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء المواصلات مؤمنة ومجانية بمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak. Yüksek Askeri Şura yarın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfi, atama, emeklilik ve görev süresi uzatımlarına ilişkin dosyalar görüşülecek. Şura kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Erakçı ile müzakere sürecindeki son durumu ele aldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durum ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması için çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'taki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adaya yönelik askeri hazırlık durumunun güncellendiğini açıkladı. Güler, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği için gerekli askeri ve siyasi tedbirlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

değerlendirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaraş, Şam'daki Halk Sarayı'nda Millet Meclisi Başkanı ve milletvekilleri ile bir araya geldi. Toplantıda hükümet çalışmalarındaki son durum ve kamuoyunu ilgilendiren konular ele alınırken milletvekilleri de gündemdeki başlıklara ilişkin görüş ve değerlendirmelerini paylaştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eski rejimin ortadan kaldırılması yalnızca Suriye için değil tüm bölge için gerekliydi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Katar merkezli El Cezire televizyonuna verdiği röportajda eski rejimin devrilmesinin yalnızca Suriye için değil tüm bölge açısından da gerekli olduğunu söyledi. Şara, rejimle mücadele sürerken bir yandan da yeniden inşa sürecinin hazırlıklarını yürüttüklerini belirterek Suriye'nin bölgenin kilit ülkelerinden biri olduğunu vurguladı.

arasında ikili ilişkiler masada. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Lübnan'ın Şam Büyükelçisi Henry Kastun'u Şam'da kabul etti. Görüşmede Suriye ile Lübnan arasında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, ortak ilgi alanına giren konularda işbirliğinin artırılması ve iki ülke arasındaki eşgüdümün geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıya her iki ülkeden ilgili yetkililer de katıldı.

Irak, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma günlük 750 bin varil petrol ihracatını hedefliyor. Irak Petrol Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan geçici anlaşmanın Ceyhan Limanı üzerinden günlük 750 bin varil ham petrol ihracatını hedeflediğini açıkladı. Bakanlık, güvenlik ve lojistik koşulların iyileştirilmesi halinde bu kapasitenin artırılabileceğini belirtirken, enerji alanında uzun vadeli ve kapsamlı bir anlaşma için müzakerelerin de sürdüğünü bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri Erbil Havalimanı yakınındaki askeri üstten çekilmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki askeri kompleksten çekilmeye başladığı öne sürüldü. İddiaya göre Patriot hava savunma sistemlerinin başka bölgelere taşınmasının ardından bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri birliklerinin geri çekilme süreci başladı. Çekilmenin Washington ile Bağdat arasında varılan anlaşma kapsamında Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Irak'tan kademeli olarak ayrılmasını öngören planın bir parçası olduğu belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Irak makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri İran müzakereleri bugün yeniden başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını açıkladı. Tarafların nükleer program ve Hürmüz Boğazı başta olmak üzere önemli başlıkları ele alacağını belirten Trump, bir anlaşmaya varılması konusunda iyimser olduğunu ve diplomasi yoluyla ilerlemeyi hedeflediklerini söyledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 3. bölümünü aktaracağız. Varsak aşiretleri, Kusun aşiretleri, Abdal Elmalı aşireti, Ali Baba aşireti, Evci aşireti, Söklen aşireti, Koçi Baba Derviş aşireti, Salihli aşireti, Saruşehli Belen aşireti, Haydar aşireti. Ulaş aşiretleri, Ulaş aşireti, Çukurlu aşireti, Hüseyinli aşireti, Yortan aşireti, Elvanlı aşireti, Yeniceli aşireti, Zekeriya Hacı aşireti, Kartaloğlu aşireti, Çıtak aşireti, Çatak aşireti, Toklu Kömüş aşireti, Konur aşireti, Ali Şarlı aşireti, Baran aşireti, Sarı Kız Tokuş aşireti. Cerit aşiretleri, Ceritoğlu aşireti, Ciritçioğlu aşireti, Aksungur aşireti, Zengi aşireti, Aygar aşireti, Yongarlar aşireti, Piroğlu aşireti, Karahacı aşireti, Silsüpür aşireti. Gökhan Soy Bayındır Boyu, Akkoyunlu aşireti, Kızılkoyunlu aşireti, Yabanlı aşireti, Erikli aşireti, Karakoyunlu aşireti, Baran aşireti, Mamalı aşireti, Çapanoğlu aşireti, Kavak aşireti, Tülü Tülek aşireti, Kabasakal aşireti, Ulaş aşireti. Peçenek Boyu, Çor aşireti, Milli aşireti, Melikanlı aşireti, Çobanoğlu aşireti, Küra aşireti. Çavundur Boyu, Çavdar aşireti, Çavgın aşireti, Çavdır aşireti, Çandır aşireti. Çepni Boyu, Abdal aşireti, Beyazıt aşireti, Yanacık aşireti, Teberik aşireti, Elmalı aşireti, Kır aşireti, Kırık aşireti, İbrahim Seydi aşireti, Abdi aşireti, Sarışeyh aşireti, Bektaşoğlu aşireti, Ali Çelebi aşireti, Koçi Koçak Bey aşireti, Derviş aşireti, Nöbeti Baba aşireti, Karababa aşireti, Yaman aşireti, Sarı Kız aşireti, Tokuz Şahbaz aşireti, Eynekli aşireti, İne Gazili aşireti, Balım Sultan aşireti, Himmet Dede aşireti, Hırka aşireti, Ustacılı aşireti, Çayan aşireti, Haydar aşireti, Demirciler aşireti, İslamlı aşireti, Alemli aşireti, Ömerli aşireti, Kuştemurlu aşireti, Kamberli aşireti, Dikmen aşireti, Hatap aşireti, Sarıkamış aşireti, Kalenderoğlu aşireti, Yakuplu aşireti. Dağhan Soyu Eymür Boyu, Yamuklar aşireti, Tosunoğlu aşireti, Kayalar aşireti, Gündeşli aşireti, Dedeli aşireti, Kertma aşireti, Bayraktar aşireti. Alayuntlu Boyu, Alaca Atlar aşireti, Alaca aşireti, Şehşami aşireti, Kozlu aşireti, Karamuk aşireti, Kuz aşireti, Danış aşireti, Kaymaz aşireti, Ocaklı aşireti. Yüreğir Boyu, Kütükler aşireti, Kamışlı aşireti, Kavurgalı aşireti, Gözü Kızıllı aşireti, Kabaklı aşireti. Salur Boyu, Keller aşireti, Teke aşireti, Kantekeli aşireti, Kelleci aşireti, Ayak aşireti, Burkaz aşireti, Kınalı aşireti, Daş aşireti, Alseki aşireti, Şahkulu aşireti, Güllüce aşireti, Tuğlu aşireti, Karaballı, Karabenli aşireti,
Arat aşireti, Çavun aşireti, Ödemiş aşireti, Koyunculu aşireti, Konur aşireti, Datlı aşireti, Karaman aşireti, Dinek aşireti, Keskin aşireti. Deniz Hansoyu, Kınık Boyu, Kızıl aşireti, Medli, Müdü aşireti, Bağdatlı aşireti, Turgutlu aşireti, Atabeyler aşireti, Atalar aşireti, Bay Karaoğlu aşireti. Yıva Boyu, Ivaz aşireti, Avcı aşireti, Perçem aşireti. Büyüdüz Boyu, Büyüdüz, Bügüz, Bunduz, Boğduz aşireti, Botan aşireti, Karabaşlı aşireti, Zilan aşireti, Birik aşireti, Delik aşireti, Pirekhan aşireti, Sevik aşireti, Ritik aşireti, Redika aşireti, Geltur aşireti, Kürdük aşireti, Dilik aşireti. İgdir Boyu, İgde aşireti, Terzioğlu aşireti, Karçıyan aşireti, Bozdoğan aşireti, Kösele aşireti, Karaköse aşireti, Hadımlı aşireti, Bıçaklılar aşireti, Tatar aşireti, Sipahi aşireti, Sindel aşireti. Diğer Oğuz boyları, Tatar aşiretleri, Abacı, Abdül, Altmış, Arsa Yüzü, Artukşah, Ayacı, Bahattin, Baltolu, Banyal, Bayan, Bayramlu, Baytu, Başöyük, Çalış, Çepni, Çoban Otağı, Etrakiye, Gündoğmuşlar, İyan, Karataylı, Keramüddin, Nureddin, Alagöz, Onar, Otak, Satı, Tatarhan, Ulu Otak, Yamanoğlu, Bunalan, Burun, Karpuz, Çongar, Kangallı, Artukşah, Uluşah, Rüstem Bey, Avdul, Kataroğlu, Olcaytu, Baycu, Kireyit, Tayci, Tayşi, Nebci, Samara, Kataroğulları, Noyan, Ceceoğlu, Çağan, Tülek, Gazan, Celayir, Abaka, Okuna, Dengiz, Buğday, Buka, Yasavur, Kurbağa, Avanoğlu, Gireyve, Güllühan, Alagöz, Kavutsa, Satı aşireti, Çongar, Çomar aşiretleri, Kurbağalı, Avanoğlu aşireti, Dulkadirli Tatarları, Noyan Tatarları, Ahıska Gürcü aşireti, Sabri, Sibir aşiretleri. Kürt adı almış aşiretler: Karakeçili aşireti, Kürt Döyer aşireti, Laçin aşireti, Şambayadı aşireti, Esan aşireti, Abdallah aşireti, Karagül aşireti, Alanlı aşireti, Şavlu aşireti, Ayaz aşireti, Kuşçu aşireti, Çakıroğlu aşireti, Zaza

Dümbelliler kolu. Dersimliler aşireti. Abdal Alanlı aşireti. Alanlı aşireti. Arılı Areli aşireti. Balaban aşireti. Ceferan Cafran aşireti. Çakırlı Yarekli aşireti. Badıkan Hedik aşireti. İzolu aşireti. Karsanlı aşireti. Kabanlı aşireti. Kureyşan aşireti. Dolanlı aşireti. Bilbekli aşireti. Butanlı aşireti. Silanlı Zilanlı aşireti. Şavanlı Şavlı aşireti. Sisanlı aşireti. Yusufanlı aşireti. Zimtekli aşireti. Saka aşireti. Zakirli aşireti. Orhan Beyli aşireti. Kurtbaba aşireti. Azak aşireti. Yakut aşireti. Avar aşireti. Akat aşireti. Uygur aşireti. Tolunoğulları aşireti. Özbek aşireti. Karakalpak aşireti. Kırgız aşireti. Zor Sor aşireti. Alaş aşireti. Altay aşireti. Çerkez aşireti. 3 boyları hakkında çalışmaları devam eden Türkmen oymakları. Ak gümüş oymağı, Arap adı almış aşiret ve cemaatler. Arıca aşireti, Tekirler aşireti, Armutlu aşireti, Ayaz aşireti, Akçiçek aşireti. Ayçiçek soyadı almış oymaklar. Batak oymakları, Bayrek aşireti, Balkan Türk aşiretleri, Baytar aşireti, Besim sülalesi, Bilecen oymakları, Birevli aşireti, Bozok aşireti, Buhara ve Kartal aşireti, Cender aşireti, Cihanbeyli aşireti, Çallıoğlu aşireti, Çapar aşireti, Çiloğulları aşireti, Çimeli aşireti, Arabiçit aşireti, Topraşık aşireti, Çöçi aşireti, Dağdaş aşireti, Darendeli aşireti, Delice aşireti, Demirbüken aşireti, Dertli aşireti, Derzi aşireti, Dizli aşireti, Eksencölü aşireti, Erbasan aşireti, Erciyes aşireti, Erkuş aşireti, Gülaba aşireti, İnançoğulları aşireti, Karaçay aşireti, Karaduman aşireti, Karafaka aşireti, Karafilik, Felek oymağı, Karakuyu aşireti, Karagaş aşireti, Karamurat aşireti, Kapaklı aşireti, Kavlak aşireti, Kepez aşireti, Kılıcı aşireti, Kuştemurlu aşireti, Kozak aşireti, Körpeli aşireti, Külük aşireti, Memiş aşireti, Mucur aşireti, Oyuk Hacılı aşireti, Salavatlı aşireti, Şingerler aşireti, Sinemli aşireti, Şirvan aşireti, Tekin aşireti, Tevhikiye köyü, Toroman aşireti, Turan aşireti, Türkmen adı ile anılan oymaklar, Uza'da almış oymaklar, Yanova aşireti, Yeşil aşireti, Yirce aşireti, Yozgat aşireti, Yördem oymağı, Yörük adı ile anılan oymaklar, Yurt aşireti, Zeybel aşireti, Zongür aşireti. Beydilliler. Beydilli boyu Oğuzların Bozok kolunun Yıldızhanoğullarından gelmektedir. Divan-ı Lügat-ı Türk'te

Oğuzname ve Tahriri Ali Selçuklu adlı eserlerdeki Oğuz Bayları listesinde yer alan Beydili, sözü de yerli büyükler gibi aziz anlamındadır. Kendine özgü özel damgası vardır. Bu boy, Reşidettin Oğuz namesinde hükümdar çıkaran beş boyundan biri olmakla anılır. Yine Reşidettin'de Harzemşahlar Hanedanı'nın da bu boydan çıktığı söylense de bunu kabul etmeye imkan yoktur. Beydilliler Safavi Devleti kuruluşuna da katılmışlardır. Bununla ilgili olarak onlardan önemli bir kol İran'a gitmiştir. 16. yüzyılda Bozulus ve Yeni'yle arasında Kuzey Suriye'deki ana koldan ayrılmış Beydili kolları görüldüğü gibi iç ve il bölgesine de müstakil bir Beydili oymağı vardır. 1535'lerde Halep Türkmenleri içindeki Beydili boyunun 40 obası vardı. Bu obaların vergi nüfusu esnasında 1684 hane ve 244 gelir vergisi vardı. 16. yüzyılda Beydili'ye ait tahrir defterlerinde 23 Beydili yer adına rastlanmıştır. Beydilliler, Kuzey Suriye'deki Türkmenlerin bozok kolunu meydana getiren boylardan biriydi. Beydillilerin bir bölümünün başka Oğuz boylarıyla birlikte Selçuklu Devleti'nin kuruluşuna ve Anadolu'nun fethine katıldığı öne sürülür. Selçuklu Devleti'nin kuruluşuna katılmayıp kendi boy ve geleneklerini koruyan Beydilliler ise 13. yüzyılın ortasında Horasan'da Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer'i yenerek esir almışlardı. Daha sonra Moğol istilasından kaçarak 13. yüzyılda Azerbaycan ve Doğu Anadolu'ya göç ettiler. Moğol istilasının yayılmasıyla başlayan Türkmenler ile birlikte Suriye'ye giderek yeni kurulan Memlük Devleti'ne sığındılar. 14. yüzyılda Beydili boyuna Gazze'den Kozan ve Diyarbakır'a kadar uzanan bölgelerde yaşayan Türkmen boyları arasında rastlanmaktadır. Moğol egemenliğinin ortadan kalkmasıyla 14. yüzyıl harekete geçen Suriye Türkmenleri ile birlikte Beydili boyunun da önemli bir bölümü Suriye'den ayrılıp Güney ve Doğu Anadolu'ya ve İran'a gitmiştir. Dulkadiroğulları, Ramazanoğulları beylikleri, Akkoyunlu ve Safavi Devleti'nin kurulması ve gelişmesinde önemli rol oynamışlardır. 14. yüzyılda Anadolu'daki Beydillilerin en büyük bölümü Halep Türkmenleri arasında yaşıyordu. Yazın uzun yayla ve Sivas'ın güneyindeki kesimlerde, kışın Halep ve çevresinde göçebe bir yaşam sürdüren Halep Türkmenleri, 14. yüzyılda Orta ve Batı Anadolu ile Marmara bölgesine yerleştirildiler. Osmanlı tahrir defterlerinden anlaşıldığına göre bu dönemde Beydilliler nüfuslarının çoğunluğu ve oymak sayısı bakımından Halep Türkmenlerinin en büyük kolunu oluşturmaktaydı. Yozgat ve çevresi Sivas'ın güneyindeki Kangal, Mancınık ve Alacahan bölgelerini içine alan Yeni ilde yaşayan Beydilliler 1691'de açılan Avusturya seferine çağrıldılar. 1692'de Arap aşiretlerinin sürekli saldırısına uğrayan Rakka bölgesinde oturmaya zorlandılar. Bunlardan bir bölümü buraya yerleşip kaldı. Kalmak istemeyenler de bir süre sonra Halep, Gaziantep, Hatay, Çukurova ve Yeni il bölgelerine yerleştiler. Diyarbakır bölgesinde yaşayan Bozulus arasındaki Beydillilerin bir bölümü Akkoyunlulara ve Safavi Devleti'ne hizmet etti. Bir bölümü ise başka boylar arasına karıştı. Adana ve İçel yöresinde Ramazanoğulları içinde yaşayan Beydilli kolu ise 15. yüzyılın sonlarında İçel sancağındaki Gülnar kazası köylerine, küçük bir bölümü de Tarsus yöresine yerleşmişti. İran'daki Beydillilere ilişkin bilgiler ise Safavi Devleti'nin kurulmasıyla başlar. Buradaki Beydillilerin çoğu Azerbaycan bölgesine yerleşmiş, 18. yüzyıldan başlayarak da yerleşik hayata geçmişlerdir. Türkmenistan'da yaşayan Gökden adlı Türkmen ulusu arasında da Beydillilere rastlanır. Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizlere kıymetli vaktini ayıran tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak. Yüksek Askeri Şura yarın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfi, atama, emeklilik ve görev süresi uzatımlarına ilişkin dosyalar görüşülecek. Şura kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Erakçı ile müzakere sürecindeki son durumu ele aldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede yürütülen müzakere sürecin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede

Yürütülen müzakere sürecindeki son durum ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'taki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adaya yönelik askeri hazırlık durumunun güncellendiğini açıkladı. Güler, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği için gerekli askeri ve siyasi tedbirlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Şara milletvekilleriyle hükümetin gündemini değerlendirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Millet Meclisi Başkanı ve milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda hükümet çalışmalarındaki son durum ve kamuoyunu ilgilendiren konular ele alınırken milletvekilleri de gündemdeki başlıklara ilişkin görüş ve değerlendirmelerini paylaştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eski rejimin ortadan kaldırılması yalnızca Suriye için değil, tüm bölge için gerekliydi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Katar merkezli El Cezire televizyonuna verdiği röportajda eski rejimin devrilmesinin yalnızca Suriye için değil, tüm bölge açısından da gerekli olduğunu söyledi. Şara, rejimle mücadele sürerken bir yandan da yeniden inşa sürecinin hazırlıklarını yürüttüklerini belirterek Suriye'nin bölgenin kilit ülkelerinden biri olduğunu vurguladı.

arasında ikili ilişkiler masada. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Lübnan'ın Şam Büyükelçisi Henry Kastun'u Şam'da kabul etti. Görüşmede Suriye ile Lübnan arasında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, ortak ilgi alanına giren konularda işbirliğinin artırılması ve iki ülke arasındaki eş güdümün geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıya her iki ülkeden ilgili yetkililer de katıldı.

Irak, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma günlük 750 bin varil petrol ihracatını hedefliyor. Irak Petrol Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan geçici anlaşmanın Ceyhan Limanı üzerinden günlük 750 bin varil ham petrol ihracatını hedeflediğini açıkladı. Bakanlık, güvenlik ve lojistik koşulların iyileştirilmesi halinde bu kapasitenin artırılabileceğini belirtirken, enerji alanında uzun vadeli ve kapsamlı bir anlaşma için müzakerelerin de sürdüğünü bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri Erbil Havalimanı yakınındaki askeri üsten çekilmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki askeri kompleksten çekilmeye başladığı öne sürüldü. İddiaya göre Patriot hava savunma sistemlerinin başka bölgelere taşınmasının ardından bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri birliklerinin geri çekilme süreci başladı. Çekilmenin Washington ile Bağdat arasında varılan anlaşma kapsamında Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Irak'tan kademeli olarak ayrılmasını öngören planın bir parçası olduğu belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Irak makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri İran müzakereleri bugün yeniden başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını açıkladı. Tarafların nükleer program ve Hürmüz Boğazı başta olmak üzere önemli başlıkları ele alacağını belirten Trump, bir anlaşmaya varılması konusunda iyimser olduğunu ve diplomasi yoluyla ilerlemeyi hedeflediklerini söyledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

Sıradaki şarkımız Seyyal Taner ve Lokomotif'in seslendirdiği 1987 yılına ait olan bir Eurovision şarkısı, Benim Şarkım şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Orhan Gencebay'ın seslendirdiği Mevsim Bahar Olunca şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Sezen Aksu'nun seslendirdiği Zulmetle Ayrılık Bestesi şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Ferdi Tayfur'un seslendirdiği Ben de Özledim şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Neşe Karaböcek'in seslendirdiği Ela Gözlü Nazlı Dilber şarkısı

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak. Yüksek Askeri Şura yarın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfi, atama, emeklilik ve görev süresi uzatımlarına ilişkin dosyalar görüşülecek. Şura kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Erakçı ile müzakere sürecindeki son durumu ele aldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durum ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması için çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'taki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adaya yönelik askeri hazırlık durumunun güncellendiğini açıkladı. Güler, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği için gerekli askeri ve siyasi tedbirlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

gündemini değerlendirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaraş, Şam'daki Halk Sarayı'nda Millet Meclisi Başkanı ve milletvekilleri ile bir araya geldi. Toplantıda hükümet çalışmalarındaki son durum ve kamuoyunu ilgilendiren konular ele alınırken milletvekilleri de gündemdeki başlıklara ilişkin görüş ve değerlendirmelerini paylaştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eski rejimin ortadan kaldırılması yalnızca Suriye için değil, tüm bölge için gerekliydi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Katar merkezli El Cezire televizyonuna verdiği röportajda eski rejimin devrilmesinin yalnızca Suriye için değil, tüm bölge açısından da gerekli olduğunu söyledi. Şara, rejimle mücadele sürerken bir yandan da yeniden inşa sürecinin hazırlıklarını yürüttüklerini belirterek Suriye'nin bölgenin kilit ülkelerinden biri olduğunu vurguladı.

arasında ikili ilişkiler masada. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Lübnan'ın Şam Büyükelçisi Henry Kastun'u Şam'da kabul etti. Görüşmede Suriye ile Lübnan arasında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, ortak ilgi alanına giren konularda işbirliğinin artırılması ve iki ülke arasındaki eşgüdümün geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıya her iki ülkeden ilgili yetkililer de katıldı.

Irak, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma günlük 750 bin varil petrol ihracatını hedefliyor. Irak Petrol Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan geçici anlaşmanın Ceyhan Limanı üzerinden günlük 750 bin varil ham petrol ihracatını hedeflediğini açıkladı. Bakanlık, güvenlik ve lojistik koşulların iyileştirilmesi halinde bu kapasitenin artırılabileceğini belirtirken, enerji alanında uzun vadeli ve kapsamlı bir anlaşma için müzakerelerin de sürdüğünü bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri Erbil Havalimanı yakınındaki askeri üsten çekilmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki askeri kompleksten çekilmeye başladığı öne sürüldü. İddiaya göre Patriot hava savunma sistemlerinin başka bölgelere taşınmasının ardından bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri birliklerinin geri çekilme süreci başladı. Çekilmenin Washington ile Bağdat arasında varılan anlaşma kapsamında Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Irak'tan kademeli olarak ayrılmasını öngören planın bir parçası olduğu belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Irak makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri İran müzakereleri bugün yeniden başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını açıkladı. Tarafların nükleer program ve Hürmüz Boğazı başta olmak üzere önemli başlıkları ele alacağını belirten Trump, bir anlaşmaya varılması konusunda iyimser olduğunu ve diplomasi yoluyla ilerlemeyi hedeflediklerini söyledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız. Sizin sesiniz, sizin frekansınız.
1: Yurdumun sesi.

97.8 MHz frekansında yayın yapan Yurt FM'den tüm dinleyicilerimize selamlar. Sınırların ötesinde yürütülen insani sorumluluk, güvenlik ve istikrar çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de eğitimden sağlığa, güvenlikten insani yardımlara uzanan kapsamlı faaliyetlerini ele aldığımız Sınırın Ötesinde Kardeşlik programımıza hoş geldiniz. Yayınımız boyunca görüş ve mesajlarınızı 0552 789 4031 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Facebook'ta Yurt FM sayfamızı takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. 97.8'de bizden ayrılmayın.

İkinci bölüm, Fırat Kalkanı Harekatı, güvenliğin ve istikrarın ilk adımı. Güvenlik, bir toplumun nefes alabilmesi için gereken en temel oksijendir. 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin hem kendi sınırlarını koruma hem de Suriye halkını terörün pençesinden kurtarma adına attığı en stratejik adımdır. Cerablus, Elbap ve Çobanbey hattında yürütülen bu operasyonla bölgeyi karanlığa boğmak isteyen terör örgütlerine ağır bir darbe indirilmiştir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti için zafer sadece askeri bir başarı değil, o topraklarda yaşayan çocukların yeniden gülümseyebilmesidir.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın askeri aşaması başarıyla tamamlanır tamamlanmaz Türkiye Cumhuriyeti'nin sivil kurumları devreye girmiştir. Mehmetçik tarafından terörden temizlenen her santimetre karede hemen ardından bir imar ve ihya faaliyeti başlatılmıştır. Terör örgütlerinin yıktığı okullar onarılmış, hastaneler yeniden işler hale getirilmiş ve harabeye dönen çarşılarda dükkan kepenkleri Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı güvenle yeniden açılmıştır.

bölümde Fırat Kalkanı Harekatı'nın askeri başarısından ziyade sonrasında kurulan sivil hayatın detaylarını inceliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bölgede yerel meclislerin kurulmasına öncülük ederek yönetimi bizzat bölgenin gerçek sahiplerine bırakmıştır. Yerel halkın kendi kendini yönetmesi, polisin eğitilmesi ve adalet sistemini kurması için her türlü teknik desteği sağlayan Türkiye Cumhuriyeti, işgalci değil, ihya edici bir güç olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır. Bugün Fırat Kalkanı bölgesi Türkiye Cumhuriyeti'nin sunduğu imkanlarla ticaretin canlandığı, çocukların okul sıralarına döndüğü ve insanların geleceğe umutla baktığı bir huzur adası haline gelmiştir.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar, istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta YurtFM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı YurtFM.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında YurtFM'de yeniden buluşmak üzere.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak. Yüksek Askeri Şura yarın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfi, atama, emeklilik ve görev süresi uzatımlarına ilişkin dosyalar görüşülecek. Şura kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Erakçı ile müzakere sürecindeki son durumu ele aldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durum ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması için çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'taki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adaya yönelik askeri hazırlık durumunun güncellendiğini açıkladı. Güler, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği için gerekli askeri ve siyasi tedbirlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

değerlendirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaraş, Şam'daki Halk Sarayı'nda Millet Meclisi Başkanı ve milletvekilleri ile bir araya geldi. Toplantıda hükümet çalışmalarındaki son durum ve kamuoyunu ilgilendiren konular ele alınırken milletvekilleri de gündemdeki başlıklara ilişkin görüş ve değerlendirmelerini paylaştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eski rejimin ortadan kaldırılması yalnızca Suriye için değil, tüm bölge için gerekliydi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Katar merkezli El Cezire televizyonuna verdiği röportajda eski rejimin devrilmesinin yalnızca Suriye için değil, tüm bölge açısından da gerekli olduğunu söyledi. Şara, rejimle mücadele sürerken bir yandan da yeniden inşa sürecinin hazırlıklarını yürüttüklerini belirterek Suriye'nin bölgenin kilit ülkelerinden biri olduğunu vurguladı.

insan arasında ikili ilişkiler masada. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Lübnan'ın Şam Büyükelçisi Henry Kastun'u Şam'da kabul etti. Görüşmede Suriye ile Lübnan arasında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, ortak ilgi alanına giren konularda işbirliğinin artırılması ve iki ülke arasındaki eşgüdümün geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıya her iki ülkeden ilgili yetkililer de katıldı.

Irak-Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma günlük 750 bin varil petrol ihracatını hedefliyor. Irak Petrol Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan geçici anlaşmanın Ceyhan Limanı üzerinden günlük 750 bin varil ham petrol ihracatını hedeflediğini açıkladı. Bakanlık, güvenlik ve lojistik koşulların iyileştirilmesi halinde bu kapasitenin artırılabileceğini belirtirken, enerji alanında uzun vadeli ve kapsamlı bir anlaşma için müzakerelerin de sürdüğünü bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri Erbil Havalimanı yakınındaki askeri üsten çekilmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki askeri kompleksten çekilmeye başladığı öne sürüldü. İddiaya göre Patriot hava savunma sistemlerinin başka bölgelere taşınmasının ardından bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri birliklerinin geri çekilme süreci başladı. Çekilmenin Washington ile Bağdat arasında varılan anlaşma kapsamında Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Irak'tan kademeli olarak ayrılmasını öngören planın bir parçası olduğu belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Irak makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri İran müzakereleri bugün yeniden başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını açıkladı. Tarafların nükleer program ve Hürmüz Boğazı başta olmak üzere önemli başlıkları ele alacağını belirten Trump, bir anlaşmaya varılması konusunda iyimser olduğunu ve diplomasi yoluyla ilerlemeyi hedeflediklerini söyledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: يورت اف ام 97.8 صوت الوطن.
1: يورت موسيس.
2: يورت اف ام 97.8 قلبينيزين ريتمي. يورت اف ام 97.8 قلبينيزين ريتمي. Sesinize duymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552-799-4031. Facebook Yurt FM, web sayfası yurtfm.org, adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin, sesinize

canım sağ oldukça rahmetli babam, susarsam hakkın helal etmesin. Ak sütün emziren ihtiyar anam, susarsam hakkın helal etmesin. Yerindedir daha aklım iradem ve işte yeminim, işte ifadem. İlk insan, ilk nebi Hazreti Adem, susarsam hakkın helal etmesin.

Meylim ne şöhrete ne saltanata. Hak için sarıldım ben bu sanata. Kürşat, Bilge Kağan, Oğuz Han Ata. Susarsam hakkını helal etmesin. Önümde dururken Türklüğün hali, susup da boynuma almam vebali. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali. Susarsam hakkını helal etmesin. Esir iken Kırım, Kerkük, Türkistan. Bana zindan olur Maraş, Eldistan. İbni Sina, Dedem Korkut, Alparslan. Susarsam hakkını helal etmesin. İmanda bu fire, zillete buzam. Doymuyor yüreğim ne kadar yazsam. Farabi, Gazali, İmam-ı Azam. Susarsam hakkını helal etmesin. Nusret versin yeri göğü yaratan. Çekip çıkartalım akı karadan. Ertuğrul Bey, Osman Gazi, Murat Han. Susarsam hakkını helal etmesin. Ülküm aşk çölünde Veysel Karani. Ulubatlı Hasan eyler göreni. Fatih, Akşemseddin, Molla Gürani. Susarsam hakkını helal etmesin. Bu yol bahadırlar ermişler yolu. Kendini davaya vermişler yolu. Şeyh Mevlana, Derviş Yunus, Köroğlu. Susarsam hakkını helal etmesin. Türkçe sevdalanan, İslamca yanan, Adar milletine bir değil bin can. Yavuz Sultan Selim, Barbaros, Sinan. Susarsam hakkını helal etmesin. Uyutulmuş köy, nahiye, ilçe, il. Yüreğimi 70 yerden yara bil. Mehmet Akif, Osman Batur, Şeyh Şamil. Susarsam hakkını helal etmesin. Usta savaşçılar, genç mücahitler, imkanıma hizmetime şehitler. Baş bu, ülküdaşlar, aziz şehitler. Susarsam hakkını helal etmesin. İçimde İslam'ın ince manası, önümde Türklüğün soylu davası. Oflu kör Şakir'in elif anası. Susarsam hakkını helal etmesin. Sevdim, milletime gönlümü verdim. Zalimin zulmüne göğsümü gerdim. Kırık Hanlı Kazım, Niksarlı Nedim. Susarsam hakkını helal etmesin. Kemalimiz, Turanımız, Hacımız. Beraberdir sevincimiz, acımız. Mutta davar güden Zeynep bacımız. Susarsam hakkını helal etmesin. Mühim değil güceneni, küseni. Allah sevmez haksızlığa susanı. Yozgat'ın yer köylü yetim Hasan'ı. Susarsam hakkını helal etmesin. Komünist, Siyonist pusudan çıktı. Dinime saldırdı, töremi yıktı. Gönenli Gülizar, Bünyanlı Sıtkı. Susarsam hakkını helal etmesin. Yurdum bir kağıttır, ışık beyazı. Üstünde insanlar mukaddes yazı. Genci, ihtiyarı, gelini, kızı. Susarsam hakkını helal etmesin. Mazlumlar hakkını almayıp ele. Günü gün edersem zalimler ile. Evdeşim, öz kızım, öz oğlum bile. Susarsam hakkını helal etmesin. Allah rızasıdır arzum, emelim. Bu necip milleti ondan severim. Hazreti Muhammed gerçek rehberim. Susarsam hakkını helal etmesin. Susarsam hakkını helal etmesin. Susarsam hakkını helal etmesin.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak. Yüksek Askeri Şura yarın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfi, atama, emeklilik ve görev süresi uzatımlarına ilişkin dosyalar görüşülecek. Şura kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Erakçı ile müzakere sürecindeki son durumu ele aldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durum ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması için çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'taki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adaya yönelik askeri hazırlık durumunun güncellendiğini açıkladı. Güler, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği için gerekli askeri ve siyasi tedbirlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

hükümetin gündemini değerlendirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaraş, Şam'daki Halk Sarayı'nda Millet Meclisi Başkanı ve milletvekilleri ile bir araya geldi. Toplantıda hükümet çalışmalarındaki son durum ve kamuoyunu ilgilendiren konular ele alınırken milletvekilleri de gündemdeki başlıklara ilişkin görüş ve değerlendirmelerini paylaştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eski rejimin ortadan kaldırılması yalnızca Suriye için değil, tüm bölge için gerekliydi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Katar merkezli El Cezire televizyonuna verdiği röportajda eski rejimin devrilmesinin yalnızca Suriye için değil, tüm bölge açısından da gerekli olduğunu söyledi. Şara, rejimle mücadele sürerken bir yandan da yeniden inşa sürecinin hazırlıklarını yürüttüklerini belirterek Suriye'nin bölgenin kilit ülkelerinden biri olduğunu vurguladı.

Suriye ile Lübnan arasında ikili ilişkiler masada. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Lübnan'ın Şam Büyükelçisi Henry Kastun'u Şam'da kabul etti. Görüşmede Suriye ile Lübnan arasında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, ortak ilgi alanına giren konularda işbirliğinin artırılması ve iki ülke arasındaki eşgüdümün geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıya her iki ülkeden ilgili yetkililer de katıldı.

Irak, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma günlük 750 bin varil petrol ihracatını hedefliyor. Irak Petrol Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan geçici anlaşmanın Ceyhan Limanı üzerinden günlük 750 bin varil ham petrol ihracatını hedeflediğini açıkladı. Bakanlık, güvenlik ve lojistik koşulların iyileştirilmesi halinde bu kapasitenin artırılabileceğini belirtirken, enerji alanında uzun vadeli ve kapsamlı bir anlaşma için müzakerelerin de sürdüğünü bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri Erbil Havalimanı yakınındaki askeri üsten çekilmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki askeri kompleksten çekilmeye başladığı öne sürüldü. İddiaya göre Patriot hava savunma sistemlerinin başka bölgelere taşınmasının ardından bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri birliklerinin geri çekilme süreci başladı. Çekilmenin Washington ile Bağdat arasında varılan anlaşma kapsamında Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Irak'tan kademeli olarak ayrılmasını öngören planın bir parçası olduğu belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Irak makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri İran müzakereleri bugün yeniden başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını açıkladı. Tarafların nükleer program ve Hürmüz Boğazı başta olmak üzere önemli başlıkları ele alacağını belirten Trump, bir anlaşmaya varılması konusunda iyimser olduğunu ve diplomasi yoluyla ilerlemeyi hedeflediklerini söyledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.
1: Yurt FM, Sebastian Fassettman, Soul to the Rotten.

öyle çok sevdim ki gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki yıldızları gökyüzünden koparıp her bir saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki tüm zamanların aşkların kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok sevdim.

Kitaplık. Her kitap farklı dünyalara açılan bir kapı gibidir. Kitapların dünyası ve bizim beklentilerimiz. Bakalım aynı noktada kesişiyor mu? Kitaplığımızdan her hafta birkaç kitap seçip beğeneceğinizi umduğumuz kitapların sayfalarını beraber açacağız. Kitaplık.

Değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz bir kitaplık programına daha. Bugün çok özel bir kitapla girizgah yapalım istedim. Hayatı ve fikriyatıyla Muhiddin İbn Arabi, bir merhamet abidesi. Eser, kesret telaşında kendini kaybetmiş günümüz insanına varlık ve gerçek kendiliğine dair alışageldiğinden farklı ve derinden etkileyici bir bakış açısı sunmaktadır. Cennetten kovulmuş insana gerçekten insan olmanın anlamını sunmak suretiyle neşet ettiği asli rahmet erişmenin yollarını göstermektedir. Kısaca bir rahmet abidesinin hayatını ve düşünce sistemini iç içe sunan bu eser, okuyucusuna kendi hayat ve düşüncelerine tutacağı parlak ve mükemmel bir ayna değerindedir. Kıymetli dostlar, siz de kendi içinizde bir yolculuğa çıkmak isterseniz, Muhiddin Arabi'nin eserlerini tavsiye ediyoruz. İşte onlardan biri. Hayatı ve fikriyatıyla Muhiddin İbn Arabi, bir merhamet abidesi. Bu eseri okuyarak hayata dair düşünceleriniz değişebilir. Daha çok derinleşebilirsiniz. Derinliklere inmek istiyorsanız bu kitabı tavsiye ediyoruz.

Ve bu haftaki ikinci kitabımız Huzursuzluk. Huzursuzluk kitabının yazarı Zülfü Livaneli. Bakalım kitap hakkında nasıl bir bilgiye ulaşıyoruz. İstanbul'un kargaşası içinde sıradan bir yaşam süren İbrahim, çocukluk arkadaşı Hüseyin'in ölüm haberi üzerine doğduğu kadim kent Mardin'e gelir. Onun önce sevdaya, sonra ölüme yazılmış Mardin'de başlayıp Amerika'da sona ermiş hayatını araştırmaya koyulur. Böylece adeta bir girdabın içine çekilir. Tutkuyla ve hırsla gizemli bir kadının peşine düşer. Harese nedir, bilir misin? Develerin çölde çok sevdiği bir diken var. Deve dikeni, yedikçe ağzı kanar. Tuzlu kanın tadı dikenleriyle karışınca bu devenin daha çok hoşuna gider. Kanadıkça yer, bir türlü kendi kanına doyamaz. Orta Doğu'nun adeti budur. Tarih boyunca birbirini öldürür ama aslında kendini öldürdüğünü anlamaz. Kendi kanının tadından sarhoş olur. Mardinli Hüseyin de IŞİD zulmünü misliyle yaşamış, ezidiği kızı Melek Naz'ın ve Kelam'ın çocuklarının hikayesi. Livaneli okuru, sevda ile acının iç içe geçtiği bir Orta Doğu gerçeğiyle buluşuyor. Bu kitap ilk baskısını yapmış ve 150 bin adet basılmış. Toplamda 160 sayfa. Orta Doğu'ya başka bir pencereden bakmamızı sağlamış Livaneli. Eğer siz de başka pencerelerden bakmak isterseniz, Ezidi kızı Melek Naz'ı daha iyi anlamak isterseniz, bu güzel kitabı tavsiye ediyoruz sizlere. Huzursuzluk, Zülfü Livaneli.

Bazen alıp başını gitmek ister insan. Uzaklara, çok uzaklara. Görürüm ki sen de alıp başını gitmek istersin buralardan. O vakit ben de seni yanımda götüreyim derim. Delal iliklerine kadar sarıldı. Sonra ani bir öfke hissetti içinde. Doğrudur diye bağırdı. Uzaklara, hem de çok uzaklara gitmek isterim. Fakat şiarımın olmadığı bir yere de gitmek istemem. Mamo sakinliği hiç elden bırakmadı. İstersen acele hüküm verme. Yarın sabaha kadar vaktimiz vardır. Bilesin ki benim oğlum da senin gibi yaralıdır. Bu kötü günlerinizde birbirinize yoldaş olursunuz kızım. Baranım elbette iyileşecek. Bir gün ayağa kalkacaktır. O zaman da senin yaralarını o iyi edecektir. Düğün günü güzeller güzeli Delal, gelin alayıyla damat evine vardığında hayatının en mutlu gününü yaşıyordu. Ta ki şiarın atı cengaver bir başına ortaya çıkana kadar. Nasıl olmuş da mutluluk bu kadar çabuk uçup gitmişti ellerin arasından? Nasıl olmuştu? En güzel günü kara güne dönüşüvermişti. Şimdi nasıl şiarın kardeşi diye arayışı olacaktı? Töreye nasıl karşı gelecekti? Sürdü cengaveri ölüme. Ama kader ona başka bir yol çizdi. Önce Mamo'yu gönderdi, sonra da Umudu. 1950'lerde sınır kaçakçılığını önlemek için tüm sınır mayınlanmış, yaşanan kayıplarla hayat değişmişti. Tıpkı Delal'le Şiar'ınki gibi. Onların gerçek yaşamlarından yola çıkarak kaleme aldığı bu kitapta Sinan Akyüz, bize her ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmememiz gerektiğini hatırlatıyor. Sevginin ve cesaretin gücüyle. İncir Kuşları, Piruze, Aşk Başka Evde gibi çok okunan kitapların yazarından yine soluk soluğa okuyacağınız bir roman. Yağmur'un Gelini. Bu kitap toplamda 333 sayfa. İlk baskısını yapmış, çok satanların başında geliyor. Alfa Yayınları'ndan çıkmış Sinan Akyüz'ün kitabı. Efendim bu kitapta töreye dair bilgi edinmek ve sürükleyici gerçek bir kesit okumak için okuması gereken kitaplardan tavsiye ediyoruz. Bu da size önerebileceğimiz son kitaptı. Bu hafta sizinle 3 kitap daha tanıştırdık. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere. Kitapla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.

Kitaplık. Her kitap farklı dünyalar açılan bir kapı gibidir. Kitapların dünyası ve bizim beklentilerimiz. Bakalım aynı noktada kesişiyor mu? Kitaplığımızdan her hafta birkaç kitap seçip beğeneceğinizi umduğumuz kitapların sayfalarını beraber açacağız. Kitaplık.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak. Yüksek Askeri Şura yarın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfi, atama, emeklilik ve görev süresi uzatımlarına ilişkin dosyalar görüşülecek. Şura kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Erakçı ile müzakere sürecindeki son durumu ele aldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durum ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması için çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'taki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adaya yönelik askeri hazırlık durumunun güncellendiğini açıkladı. Güler, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği için gerekli askeri ve siyasi tedbirlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, milletvekilleriyle hükümetin gündemini değerlendirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Millet Meclisi Başkanı ve milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda hükümet çalışmalarındaki son durum ve kamuoyunu ilgilendiren konular ele alınırken milletvekilleri de gündemdeki başlıklara ilişkin görüş ve değerlendirmelerini paylaştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eski rejimin ortadan kaldırılması yalnızca Suriye için değil tüm bölge için gerekliydi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Katar merkezli El Cezire televizyonuna verdiği röportajda eski rejimin devrilmesinin yalnızca Suriye için değil tüm bölge açısından da gerekli olduğunu söyledi. Şara, rejimle mücadele süren

arasında ikili ilişkiler masada. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Lübnan'ın Şam Büyükelçisi Henry Kastun'u Şam'da kabul etti. Görüşmede Suriye ile Lübnan arasında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, ortak ilgi alanına giren konularda işbirliğinin artırılması ve iki ülke arasındaki eşgüdümün geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıya her iki ülkeden ilgili yetkililer de katıldı.

Irak, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma günlük 750 bin varil petrol ihracatını hedefliyor. Irak Petrol Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan geçici anlaşmanın Ceyhan Limanı üzerinden günlük 750 bin varil ham petrol ihracatını hedeflediğini açıkladı. Bakanlık, güvenlik ve lojistik koşulların iyileştirilmesi halinde bu kapasitenin artırılabileceğini belirtirken, enerji alanında uzun vadeli ve kapsamlı bir anlaşma için müzakerelerin de sürdüğünü bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri Erbil Havalimanı yakınındaki askeri üsten çekilmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki askeri kompleksten çekilmeye başladığı öne sürüldü. İddiaya göre Patriot hava savunma sistemlerinin başka bölgelere taşınmasının ardından bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri birliklerinin geri çekilme süreci başladı. Çekilmenin Washington ile Bağdat arasında varılan anlaşma kapsamında Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Irak'tan kademeli olarak ayrılmasını öngören planın bir parçası olduğu belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Irak makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri İran müzakereleri bugün yeniden başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını açıkladı. Tarafların nükleer program ve Hürmüz Boğazı başta olmak üzere önemli başlıkları ele alacağını belirten Trump, bir anlaşmaya varılması konusunda iyimser olduğunu ve diplomasi yoluyla ilerlemeyi hedeflediklerini söyledi.

0: yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Bil bakalım. Bitkiler.
3: Merhaba. Ben küçük bir ağacım. Yapraklarımı hiç dökmüyorum. Sizlere ekşi bir meyve veriyorum. Meyvelerim sarı renkli. Bazı insanlar meyvemi çok seviyor. Ama bazı insanlar adımı bile duymak istemiyor. Meyvemin içi C vitaminiyle dolu. Çorbaların, salataların üstünde hep o var. Yaz aylarında suyunu içiyorsunuz. Kabuklarını tatlılarda kullanıyorsunuz. Gördünüz, sizin için çok önemliyim. O zaman bilin bakalım, ben kimim? Bildiniz mi? Bu bitkinin adı limon ağacı. Bu ağaç ılık iklimli, her yerde yetişiyor. Unutmayın, limon sebze değil, meyvedir. Bil bakalım. Bitkiler. Bil Bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: YurtFM 97.8
5: YurtFM'de
4: kalınız.
6: من الأردن شركة الازدهار للصناعات البلاستيكية والكرتونية رعاية البلاتيني لمعرض سوريا بلاست 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 لـ 8 لـ 2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء المواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكج جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية
7: يورت حسرتي çekenlerin sesi يورت افهم

memleket gözlüm. Birin fidanım feryadım. Ey benim sizil parmak memleket gözlüm.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.
2: Merhaba. Ben bir kemirgenim. Kemirmeyi çok seviyorum. Çok keskin dişlerim var. Dişlerim sürekli uzuyor ve yenileniyor. Dört ayağım, uzun bir kuyruğum var. Bir de bıyıklarım. Ayaklarım sayesinde her yere kolayca tırmanıyorum. Peyniri çok seviyorum. Çok hızlı hareket ediyorum. İnsanlar beni bir görüyor, bir görmüyor. Genetik olarak insanlara çok benziyorum. Belki de bu yüzden insanların evinde yaşamayı çok seviyorum. Ama onlar benden korkuyor. Bilin bakalım ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu canlının adı fare. Fareler hem ot hem de et yiyor. Sabun, tutkal, mum, macun, kumaş gibi yiyecek olmayan maddeleri bile yiyorlar. Onlara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Yer altındaki kablolara, evin içindeki elektronik eşyalara ve hatta insanlara kadar zarar veriyorlar.
3: Bil bakalım, hayvanlar. Bil Bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Ah bu çalan şarkımız yarim yarim eski bir anı şimdi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak. Yüksek Askeri Şura yarın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfi, atama, emeklilik ve görev süresi uzatımlarına ilişkin dosyalar görüşülecek. Şura kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Erakçı ile müzakere sürecindeki son durumu ele aldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durum ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması için çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'taki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adaya yönelik askeri hazırlık durumunun güncellendiğini açıkladı. Güler, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği için gerekli askeri ve siyasi tedbirlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Şara milletvekilleriyle hükümetin gündemini değerlendirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Millet Meclisi Başkanı ve milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda hükümet çalışmalarındaki son durum ve kamuoyunu ilgilendiren konular ele alınırken milletvekilleri de gündemdeki başlıklara ilişkin görüş ve değerlendirmelerini paylaştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eski rejimin ortadan kaldırılması yalnızca Suriye için değil, tüm bölge için gerekliydi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Katar merkezli El Cezire televizyonuna verdiği röportajda eski rejimin devrilmesinin yalnızca Suriye için değil, tüm bölge açısından da gerekli olduğunu söyledi. Şara, rejimle mücadele sürerken bir yandan da yeniden inşa sürecinin hazırlıklarını yürüttüklerini belirterek Suriye'nin bölgenin kilit ülkelerinden biri olduğunu vurguladı.

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Lübnan'ın Şam Büyükelçisi Henry Kastun'u Şam'da kabul etti. Görüşmede Suriye ile Lübnan arasında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, ortak ilgi alanına giren konularda işbirliğinin artırılması ve iki ülke arasındaki eşgüdümün geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıya her iki ülkeden ilgili yetkililer de katıldı.

Irak, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma günlük 750 bin varil petrol ihracatını hedefliyor. Irak Petrol Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan geçici anlaşmanın Ceyhan Limanı üzerinden günlük 750 bin varil ham petrol ihracatını hedeflediğini açıkladı. Bakanlık, güvenlik ve lojistik koşulların iyileştirilmesi halinde bu kapasitenin artırılabileceğini belirtirken, enerji alanında uzun vadeli ve kapsamlı bir anlaşma için müzakerelerin de sürdüğünü bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri Erbil Havalimanı yakınındaki askeri üsten çekilmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki askeri kompleksten çekilmeye başladığı öne sürüldü. İddiaya göre Patriot hava savunma sistemlerinin başka bölgelere taşınmasının ardından bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri birliklerinin geri çekilme süreci başladı. Çekilmenin Washington ile Bağdat arasında varılan anlaşma kapsamında Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Irak'tan kademeli olarak ayrılmasını öngören planın bir parçası olduğu belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Irak makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri İran müzakereleri bugün yeniden başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını açıkladı. Tarafların nükleer program ve Hürmüz Boğazı başta olmak üzere önemli başlıkları ele alacağını belirten Trump, bir anlaşmaya varılması konusunda iyimser olduğunu ve diplomasi yoluyla ilerlemeyi hedeflediklerini söyledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Emre, hala uyumadın mı? Ne yapıyorsun?
1: Anne, uyandırdın mı? Özür dilerim.
0: O gürültüye uyanmamak mümkün mü? Eve hırsız girdi sandım. Gecenin bu saatinde ne dolaplar çeviriyorsun?
1: Anneciğim, kötü bir şey yapmıyorum. 2 gün sonra babamın doğum günü ya. Onun için bir sürpriz hazırlıyorum.
0: Öyle mi? Aferin, aferin. Ama hadi şimdi uyu. Yarın devam et. İyi geceler.
1: Peki anneciğim, iyi geceler.
2: Dolap çevirmek deyimi gizli bir iş yapmak anlamına geliyor. Annesi Emre'nin gizli gizli bir şeyler yaptığını düşünüyor. Bu yüzden ona ne dolaplar çeviriyorsun diye soruyor. Bazen birilerinin dolaplar çevirdiğini düşünürüz. Bu düşünce bizi mutsuz eder. İnsanların gizli saklı işler yapması rahatsız edici bir durumdur. Böyle durumlarda yapmamız gereken tek şey var. Dolap çevirdiğini düşündüğümüz kişilerle açık açık konuşmak. Belki onlar da Emre gibi masumdur. Olamaz mı?
3: Dilin anahtarı deyimler.
4: Dilin anahtarı deyimler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
5: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Ya henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mapuslukmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Ebru sanatçılarımız. Mehmet Necmettin Okyay. 1883 yılında Üsküdar'da doğdu. İlk çiçekli ebruları ve yazılı ebruları o yaptı. Ayrıca hattattır. Ahar yapmayı da öğrendi. Güzel Sanatlar Akademisi'nde hocalık yaptı. 1976'da vefat etti. Mustafa Düzgünman. 1920'de Üsküdar'da doğdu. İlk öğrenimini tamamladıktan sonra babasının aktar dükkanında çalıştı. 1938 yılında annesinin dayısı Hattat Necmettin Okyay onu hocalık yaptığı Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne kaydetti. Burada Necmettin Okyay'dan cilt ve ebru öğrendi. Ancak okuldan ayrılmak zorunda kaldı ve tekrar aktarlığa döndü. Ebru sanatıyla uğraştı. Ebru'daki modern uygulamaları kabul etmedi. Necmettin Okyay'ın çiçekli ebru çeşitlerine papatyayı da ekledi. Çeşitli sergiler açtı. Pek çok öğrenci yetiştirdi. 26 yıl Aziz Mahmut Hüdayi Dergahı'nın türbe hizmetlerini yaptı. Bu dönemde yaptığı pek çok kıymetli eserden oluşan bir koleksiyonu vardır. 1990 yılında vefat etti. Alparslan Babaoğlu. 1957 yılında Ankara'da doğdu. İngiltere'de elektronik mühendisliği eğitimi aldı. 1984 yılında Topkapı Sarayı Nakışhanesi'ne gitmeye başladı. Ebru'yu orada öğrendi. 1985 yılında Mustafa Düzgünman'dan icazet aldı. İlk kişisel sergisini Topkapı Sarayı'nda açtı. Daha sonra yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sergiler açtı. Ebru sanatında ezilmiş altını ilk defa o kullandı. Sadrettin Özçimi. 1955'te Konya'da doğdu. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi. Musiki eğitimini ney üzerine yaptı. Yayınlanmış 7 albümü bulunmaktadır. Sadrettin Özçimi tesbihçilik ve ebru sanatıyla da ilgilendi. Mustafa Düzgünman'dan icazet aldı. Alparslan Babaoğlu'ndan da ebru dersleri aldı. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sergilerde eserleri vardır. Hikmet Barutçugil. 1952'de Malatya'da doğdu. Yüksek öğrenimi sırasında hat ve ebru ile tanıştı. Çalışmalarını ebru üzerine yoğunlaştırdı. 1978 yılında ihtisas için gittiği Londra'da çalışmalarına devam etti. Ebru'da yepyeni bir ekol açtı.

0: daha önce görülmemiş ebru tekniklerini denedi. Barut ebrusunu ilk o yaptı. Yurt içi ve yurt dışında 96 sergi açtı. Kurs ve seminerler verdi. Hikmet Barutçugil'in birçok röportajı, makalesi ve 18 kitabı vardır.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak. Yüksek Askeri Şura yarın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfi, atama, emeklilik ve görev süresi uzatımlarına ilişkin dosyalar görüşülecek. Şura kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Erakçı ile müzakere sürecindeki son durumu ele aldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durum ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması için çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'taki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adaya yönelik askeri hazırlık durumunun güncellendiğini açıkladı. Güler, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği için gerekli askeri ve siyasi tedbirlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Şara milletvekilleriyle hükümetin gündemini değerlendirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Millet Meclisi Başkanı ve milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda hükümet çalışmalarındaki son durum ve kamuoyunu ilgilendiren konular ele alınırken milletvekilleri de gündemdeki başlıklara ilişkin görüş ve değerlendirmelerini paylaştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eski rejimin ortadan kaldırılması yalnızca Suriye için değil, tüm bölge için gerekliydi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Katar merkezli El Cezire televizyonuna verdiği röportajda eski rejimin devrilmesinin yalnızca Suriye için değil, tüm bölge açısından da gerekli olduğunu söyledi. Şara, rejimle mücadele sürerken bir yandan da yeniden inşa sürecinin hazırlıklarını yürüttüklerini belirterek Suriye'nin bölgenin kilit ülkelerinden biri olduğunu vurguladı.

Erdoğan arasında ikili ilişkiler masada. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Lübnan'ın Şam Büyükelçisi Henry Kastun'u Şam'da kabul etti. Görüşmede Suriye ile Lübnan arasında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, ortak ilgi alanına giren konularda işbirliğinin artırılması ve iki ülke arasındaki eşgüdümün geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıya her iki ülkeden ilgili yetkililer de katıldı.

Irak, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma günlük 750 bin varil petrol ihracatını hedefliyor. Irak Petrol Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan geçici anlaşmanın Ceyhan Limanı üzerinden günlük 750 bin varil ham petrol ihracatını hedeflediğini açıkladı. Bakanlık, güvenlik ve lojistik koşulların iyileştirilmesi halinde bu kapasitenin artırılabileceğini belirtirken, enerji alanında uzun vadeli ve kapsamlı bir anlaşma için müzakerelerin de sürdüğünü bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri Erbil Havalimanı yakınındaki askeri üsten çekilmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki askeri kompleksten çekilmeye başladığı öne sürüldü. İddiaya göre Patriot hava savunma sistemlerinin başka bölgelere taşınmasının ardından bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri birliklerinin geri çekilme süreci başladı. Çekilmenin Washington ile Bağdat arasında varılan anlaşma kapsamında Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Irak'tan kademeli olarak ayrılmasını öngören planın bir parçası olduğu belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Irak makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri İran müzakereleri bugün yeniden başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını açıkladı. Tarafların nükleer program ve Hürmüz Boğazı başta olmak üzere önemli başlıkları ele alacağını belirten Trump, bir anlaşmaya varılması konusunda iyimser olduğunu ve diplomasi yoluyla ilerlemeyi hedeflediklerini söyledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

İçerim arkadaş, benim derdim çok. İçerim arkadaş, derdime çare yok. İçerim arkadaş, bugün havam yok. İçerim arkadaş, tadım tuzum yok.

97.8 MHz frekansında yayın yapan Yurt FM'den tüm dinleyicilerimize selamlar. Sınırların ötesinde yürütülen insani sorumluluk, güvenlik ve istikrar çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de eğitimden sağlığa, güvenlikten insani yardımlara uzanan kapsamlı faaliyetlerini ele aldığımız Sınırın Ötesinde Kardeşlik programımıza hoş geldiniz. Yayınımız boyunca görüş ve mesajlarınızı 0552 789 4031 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Facebook'ta Yurt FM sayfamızı takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. 97.8'de bizden ayrılmayın.

İkinci bölüm, Fırat Kalkanı Harekatı, güvenliğin ve istikrarın ilk adımı. Güvenlik, bir toplumun nefes alabilmesi için gereken en temel oksijendir. 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin hem kendi sınırlarını koruma hem de Suriye halkını terörün pençesinden kurtarma adına attığı en stratejik adımdır. Cerablus, Elbap ve Çobanbey hattında yürütülen bu operasyonla bölgeyi karanlığa boğmak isteyen terör örgütlerine ağır bir darbe indirilmiştir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti için zafer sadece askeri bir başarı değil, o topraklarda yaşayan çocukların yeniden gülümseyebilmesidir.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın askeri aşaması başarıyla tamamlanır tamamlanmaz Türkiye Cumhuriyeti'nin sivil kurumları devreye girmiştir. Mehmetçik tarafından terörden temizlenen her santimetre karede hemen ardından bir imar ve ihya faaliyeti başlatılmıştır. Terör örgütlerinin yıktığı okullar onarılmış, hastaneler yeniden işler hale getirilmiş ve harabeye dönen çarşılarda dükkan kepenkleri Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı güvenle yeniden açılmıştır.

Bu bölümde Fırat Kalkanı Harekatı'nın askeri başarısından ziyade sonrasında kurulan sivil hayatın detaylarını inceliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bölgede yerel meclislerin kurulmasına öncülük ederek yönetimi bizzat bölgenin gerçek sahiplerine bırakmıştır. Yerel halkın kendi kendini yönetmesi, polisin eğitilmesi ve adalet sistemini kurması için her türlü teknik desteği sağlayan Türkiye Cumhuriyeti, işgalci değil, ihya edici bir güç olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır. Bugün Fırat Kalkanı bölgesi Türkiye Cumhuriyeti'nin sunduğu imkanlarla ticaretin canlandığı, çocukların okul sıralarına döndüğü ve insanların geleceğe umutla baktığı bir huzur adası haline gelmiştir.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar, istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta Yurt FM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında Yurt FM'de yeniden buluşmak üzere.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak. Yüksek Askeri Şura yarın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfi, atama, emeklilik ve görev süresi uzatımlarına ilişkin dosyalar görüşülecek. Şura kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Erakçı ile müzakere sürecindeki son durumu ele aldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durum ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması için çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'taki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adaya yönelik askeri hazırlık durumunun güncellendiğini açıkladı. Güler, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği için gerekli askeri ve siyasi tedbirlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

değerlendirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaraş, Şam'daki Halk Sarayı'nda Millet Meclisi Başkanı ve milletvekilleri ile bir araya geldi. Toplantıda hükümet çalışmalarındaki son durum ve kamuoyunu ilgilendiren konular ele alınırken milletvekilleri de gündemdeki başlıklara ilişkin görüş ve değerlendirmelerini paylaştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eski rejimin ortadan kaldırılması yalnızca Suriye için değil, tüm bölge için gerekliydi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Katar merkezli El Cezire televizyonuna verdiği röportajda eski rejimin devrilmesinin yalnızca Suriye için değil, tüm bölge açısından da gerekli olduğunu söyledi. Şara, rejimle mücadele sürerken bir yandan da yeniden inşa sürecinin hazırlıklarını yürüttüklerini belirterek Suriye'nin bölgenin kilit ülkelerinden biri olduğunu vurguladı.

arasında ikili ilişkiler masada. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Lübnan'ın Şam Büyükelçisi Henry Kastun'u Şam'da kabul etti. Görüşmede Suriye ile Lübnan arasında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, ortak ilgi alanına giren konularda işbirliğinin artırılması ve iki ülke arasındaki eşgüdümün geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıya her iki ülkeden ilgili yetkililer de katıldı.

Irak, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma günlük 750 bin varil petrol ihracatını hedefliyor. Irak Petrol Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan geçici anlaşmanın Ceyhan Limanı üzerinden günlük 750 bin varil ham petrol ihracatını hedeflediğini açıkladı. Bakanlık, güvenlik ve lojistik koşulların iyileştirilmesi halinde bu kapasitenin artırılabileceğini belirtirken, enerji alanında uzun vadeli ve kapsamlı bir anlaşma için müzakerelerin de sürdüğünü bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri Erbil Havalimanı yakınındaki askeri üsten çekilmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki askeri kompleksten çekilmeye başladığı öne sürüldü. İddiaya göre Patriot hava savunma sistemlerinin başka bölgelere taşınmasının ardından bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri birliklerinin geri çekilme süreci başladı. Çekilmenin Washington ile Bağdat arasında varılan anlaşma kapsamında Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Irak'tan kademeli olarak ayrılmasını öngören planın bir parçası olduğu belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Irak makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri İran müzakereleri bugün yeniden başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını açıkladı. Tarafların nükleer program ve Hürmüz Boğazı başta olmak üzere önemli başlıkları ele alacağını belirten Trump, bir anlaşmaya varılması konusunda iyimser olduğunu ve diplomasi yoluyla ilerlemeyi hedeflediklerini söyledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her bir saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok sevdim.

KKKCK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG. Terör ve şiddet 21. yüzyılda insanlığın karşılaştığı belki de en önemli sorundur. Terör örgütleri güvenlik literatürlerinde son dönemde vekalet savaşları olarak nitelenen bu ortamın aktörleri olarak sınırları aşan bir etki alanına erişmekte. Amaçları ve stratejilerini bu hedef doğrultularında belirleyebilmektedir. Uzun yıllar sınırımız içinde faaliyet gösteren PKK-KCK terör örgütünün Suriye kolu olan Demokratik Birlik Partisi PYD son dönemde bir yandan uluslararası alanda kendini meşru bir aktör gibi göstermeye, diğer yandan da bazı uluslararası güçlerin verdiği siyasi ve lojistik destekle Suriye'de yaşanan iç karışıklığı fırsata dönüştürmeye çalışmaktadır. PYD Halk Savunma Birlikleri YPG adını verdiği silahlı unsurları aracılığıyla uluslararası kamuoyunda kendini de aşa karşı mücadele eden bir örgüt görüntüsü vermektedir. Gerçekte ise PYD-YPG'nin PKK-KCK terör örgütünün Suriye kanadı olduğu, amaç yapı ve işleyişinin örtüştüğü, aynı yapı içerisinde hareket ettiği ve PKK-KCK'dan farklı ve bağımsız bir oluşum olmadığı bilinmektedir.

Gösterilmeye çalışanın aksine PYD, uluslararası terör örgütleri listesinde terör örgütü olduğu tescillenen PKK'nın Suriye'de faaliyet gösteren uzantısıdır. PYD'nin PKK terör örgütüyle olan organik bağına yönelik pek çok kanıt bulunmaktadır. Her şeyden önce PYD, 17 Ekim 2023'te PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan verdiği talimatlar ve PKK 8. Kongresinde Türkiye Cumhuriyeti'nin yanı sıra İran, Irak ve Suriye'de de yeni örgütlenmelere gidilmesi yönünde alınan kararlar doğrultusunda kurulmuştur. Suriye'de 2011 yılı sonrasında yaşanan siyasi gelişmeler ve iç savaş koşullarıyla oluşan otorite boşluğu PKK-KCK terör örgütüne geniş bir hareket alanı sağlamış ve PYD terör örgütünün silahlı kanadı olan YPG Halk Savunma Birlikleri kurulmuştur. DEAŞ terör örgütünün Suriye'de etkinliğini arttırmasıyla PKK-KCK'nın Suriye yapılanması olan PYD-YPG terör örgütü DEAŞ ile mücadele iddiası üzerinden kontrol ettiği alanlarda özel yapı oluşturma faaliyetlerine girişmiş. Bölgede istikrarsızlıktan faydalanarak Suriye'nin kuzeyindeki toprakların bir kısmını el koymuştur. PKK-YPG terör örgütü kendince Suriye'de kanton olarak ifade ettiği bu bölgelerde terör ve baskı yoluyla kontrolü sağlayarak demografik yapıyı değiştirmeye yönelik faaliyetlerini sürdürmüştür. PKK-YPG otoritesini kabul etmeyen bölgedeki Arap, Türkmen ve benzeri yerleşik halkları yok saymış, göçe zorlamış, mülklerine el koymuş, tapu ve nüfus kayıtlarının bulunduğu binaları kundaklamış, mevcut belgeleri yok etmiş ve baskıcı yöntemlerle zorunlu askerlik adı altında çocukları silahlandırmıştır. Bu yöndeki insanlık suçu içeren faaliyetlerini artırarak devam etmektedir.

PKK-KCK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG'nin ortaya çıkışı. PKK terör örgütü Suriye'de sahip olduğu toplumsal taban ve örgütlülük terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'de faaliyet göstermeye başladığı yıllara kadar uzanmaktadır. 1979'dan 1998'e kadar Suriye'yi bir üs olarak kullanan PKK terör örgütü bu süre zarfında Suriye'nin kuzeyinde taban oluşturmuştur. Türkiye ile Suriye arasında 22.10.1998'de yapılan Adana mütabakatı ile Suriye devletinin PKK'ya verdiği desteğin kesilmesi, Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması sonrasında terör örgütü etkinliğini arttırma arayışına girmiştir. PKK-KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ele geçirildikten sonra avukatları ve savunmaları aracılığıyla terör örgütünün stratejilerine yönelik talimatlar vermeye devam etmiş ve örgütün Suriye'de örgütlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu kapsamda Abdullah Öcalan'ın 25 Aralık 2021 tarihli görüşme notunda 4 ülke için önermiştim. İran'da demokratik İslam esprisiyle olmalı. PKK Irak'ta yaşamalı. Güney PKK biçiminde olabilir. Suriye Demokratik Birlik Partisi ve 13 Ağustos 2003 tarihli görüşme notunda savunmamda Suriye Kürtlerin Demokratik Partisi diyordum. Demokratik Birlik Partisi'ni Suriye halkı için de öneriyorum şeklinde yer alan ifadeler PYD'nin PKK-KCK tarafından Suriye yapılanması olarak hayata geçirildiğinin bir kanıtıdır.

20-24 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen PKK 8. Kongresi'nde Türkiye'nin yanı sıra Irak, İran ve Suriye'de yeni örgütlenmelere gidilmesi yönünde karar alınmıştır. PKK-KCK terör örgütü Elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatları ve örgütün hedefleri doğrultusunda Suriye'de varlığını devam ettirmek amacıyla 17 Ekim 2023'te Partiya Yekitiya Demokrat, Demokratik Birlik Partisi PYD'yi kurmuştur. PKK terör örgütü tarafından KCK sözleşmesiyle oluşturulan sistemin amacı 4 parçada Türkiye, İran, Irak, Suriye, Demokratik Konfederal Kürdistan'ı kurmak olarak ifade edilmiştir. KCK sisteminin tümü Elebaşı Abdullah Öcalan'ın iradesine bağlanmış ve önderlik olarak tarif edilmiş, yasama organı Kongre Gel, yürütme organı ise Yürütme Konseyi olarak belirtilmiştir. KCK sözleşmesinde parça örgütlenmelerden bahsedilmiş ve Türkiye, İran, Irak ve Suriye'de benzer bir örgütlenme modeli tesis edilmesi hedeflenmiştir. PKK-KCK terör örgütü Suriye'de oluşturmayı hedeflediği özerk yapılanmalar doğrultusunda bu sisteme bağlı hareket eden KCK Rojava örgütlenmesini hayata geçirmiştir. PKK güdümünde hareket eden Kuzey Suriye yapılanmasının başında Suriye Genel Sorumlusu olarak Sofi Nurettin Kod adlı Nurettin Halefel Muhammed bulunmaktadır. 1990 yılında PKK terör örgütüne katılan Sofi Nurettin, 20 Şubat 2007'de gerçekleştirilen ve PKK'nın silahlı aparatı olarak HPG4 konferansında komuta konseyinde görevlendirilmiştir. 2013-2015 yılları arasında Suriye genel sorumlusu iken görevini Türkiye'de birçok kanlı terör eyleminin sorumlusu olan Bahuz Erdal Kod adlı Ferman Hüseyin'e devretmiş. 2017 yılında tekrardan Suriye genel sorumluluğu görevine getirilmiştir. 2013-2015 yılları arasında Suriye genel sorumlusu iken görevini Türkiye'de birçok kanlı terör eyleminin sorumlusu olan Bahuz Erdal Kod adlı Ferman Hüseyin'e devretmiş. 2017 yılında tekrardan Suriye genel sorumluluğu görevine getirilmiştir. KCK Suriye yapılanması siyasi kanatta PYD, silahlı kanatta YPG-YPJ ve toplumsal alanda TEVDEM şeklinde bir örgütlenme esasına dayanmaktadır.

Terör örgütünün Suriye'deki siyasi kolu PYD'nin kuruluşu, teşkilatı ve yöneticileri. PYD 2011'de Suriye'de iç karışıklılığın ortaya çıkmasının ardından ülkenin kuzeyinde PKK-KCK tarafından gönderilen kadroların desteğiyle hızla örgütlenmiştir. Merkezi Kamışlı olan ve Abdullah Öcalan'ın fikirlerini benimseyen PYD'nin eş başkanlığını aynı zamanda KCK Yürütme Konseyi üyesi olan Salih Müslim ve Asya Abdullah yapmaktadır. Ebu Velat kod adlı Salih Müslim Muhammed, terör örgütü Demokratik Birlik Partisi PYD eş başkanlığı görevini yürütmektedir. Suriye'den rejim baskısı nedeniyle Irak'a kaçan ve Gara'da bir PKK kampında saklanan Salih Müslim, Mart 2011 ayında Suriye'ye dönmüştür. PKK Suriye Genel Sorumlusu'na bağlı faaliyet gösteren Müslim açıklamalarında PKK-KCK ile bağlantılarını defalarca dile getirmiştir. Salih Müslim, 2011 yılında Kurtvaç adlı organizasyona verdiği mülakatta Suriye'deki Kürt sorunlarına en iyi çözüm sunduğu için APO'nun, Abdullah Öcalan'ın felsefesini ve ideolojisini uyguladıklarını belirtmiştir.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak. Yüksek Askeri Şura yarın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfi, atama, emeklilik ve görev süresi uzatımlarına ilişkin dosyalar görüşülecek. Şura kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

Yürütülen müzakere sürecindeki son durum ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması için çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Erakçı ile müzakere sürecindeki son durumu ele aldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede

Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'taki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adaya yönelik askeri hazırlık durumunun güncellendiğini açıkladı. Güler, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği için gerekli askeri ve siyasi tedbirlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Şara milletvekilleriyle hükümetin gündemini değerlendirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Millet Meclisi Başkanı ve milletvekilleri ile bir araya geldi. Toplantıda hükümet çalışmalarındaki son durum ve kamuoyunu ilgilendiren konular ele alınırken milletvekilleri de gündemdeki başlıklara ilişkin görüş ve değerlendirmelerini paylaştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eski rejimin ortadan kaldırılması yalnızca Suriye için değil, tüm bölge için gerekliydi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Katar merkezli El Cezire televizyonuna verdiği röportajda eski rejimin devrilmesinin yalnızca Suriye için değil, tüm bölge açısından da gerekli olduğunu söyledi. Şara, rejimle mücadele sürerken bir yandan da yeniden inşa sürecinin hazırlıklarını yürüttüklerini belirterek Suriye'nin bölgenin kilit ülkelerinden biri olduğunu vurguladı.

Suriye ile Lübnan arasında ikili ilişkiler masada. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Lübnan'ın Şam Büyükelçisi Henry Kastun'u Şam'da kabul etti. Görüşmede Suriye ile Lübnan arasında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, ortak ilgi alanına giren konularda işbirliğinin artırılması ve iki ülke arasındaki eşgüdümün geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıya her iki ülkeden ilgili yetkililer de katıldı.

Irak, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma günlük 750 bin varil petrol ihracatını hedefliyor. Irak Petrol Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan geçici anlaşmanın Ceyhan Limanı üzerinden günlük 750 bin varil ham petrol ihracatını hedeflediğini açıkladı. Bakanlık, güvenlik ve lojistik koşulların iyileştirilmesi halinde bu kapasitenin artırılabileceğini belirtirken, enerji alanında uzun vadeli ve kapsamlı bir anlaşma için müzakerelerin de sürdüğünü bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki askeri kompleksten çekilmeye başladığı öne sürüldü. İddiaya göre Patriot hava savunma sistemlerinin başka bölgelere taşınmasının ardından bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri birliklerinin geri çekilme süreci başladı. Çekilmenin Washington ile Bağdat arasında varılan anlaşma kapsamında Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Irak'tan kademeli olarak ayrılmasını öngören planın bir parçası olduğu belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Irak makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri İran müzakereleri bugün yeniden başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını açıkladı. Tarafların nükleer program ve Hürmüz Boğazı başta olmak üzere önemli başlıkları ele alacağını belirten Trump, bir anlaşmaya varılması konusunda iyimser olduğunu ve diplomasi yoluyla ilerlemeyi hedeflediklerini söyledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

0: Konular ne oldu?
1: Eyvah enflasyon!
2: Oh enflasyon! Kimden üzüm 10'da para.
1: Paran kadar konuş.
2: 5 para. 50 bin hava parası ben.
1: Ne alırsan 5 lira.
3: Kaç paralık adam? Kedisidir.
4: ...97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Dairo Moreno'nun seslendirdiği Canım İncicim şarkısı.

Göz göze gelince canım ah içim hep titredi. Göz göze gelince canım ah içim hep titredi. Halka karıştım.

yıllarla kalbimin köşesinde yuvanı kuracaksın. Kalbimin köşesinde yuvanı kuracaksın. Anne babanın izniyle sen benim olacaksın. Anne babanın izniyle sen benim olacaksın. Ah canım incidim, kapıyı açtı, masayı kurdu, yatağı serdi. Aman aman aman aman, incidime beni, incidim ah, incidime beni. Oh.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Erol Büyükburcu'nun seslendirdiği Dudaklarımda Şarkısın şarkısı.

dudaklarımda şarkısın. Sen ömrümün tek aşkısın. Aşkımız kalmasın yarın. Ne olur hiç ayrılmayalım.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Fecri Ebcioğlu'nun seslendirdiği Tik Tak şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak. Yüksek Askeri Şura yarın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfi, atama, emeklilik ve görev süresi uzatımlarına ilişkin dosyalar görüşülecek. Şura kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Erakçı ile müzakere sürecindeki son durumu ele aldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durum ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması için çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

kuvvetleri Kıbrıs'a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'taki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adaya yönelik askeri hazırlık durumunun güncellendiğini açıkladı. Güler, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği için gerekli askeri ve siyasi tedbirlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

değerlendirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaraş, Şam'daki Halk Sarayı'nda Millet Meclisi Başkanı ve milletvekilleri ile bir araya geldi. Toplantıda hükümet çalışmalarındaki son durum ve kamuoyunu ilgilendiren konular ele alınırken milletvekilleri de gündemdeki başlıklara ilişkin görüş ve değerlendirmelerini paylaştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eski rejimin ortadan kaldırılması yalnızca Suriye için değil, tüm bölge için gerekliydi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Katar merkezli El Cezire televizyonuna verdiği röportajda eski rejimin devrilmesinin yalnızca Suriye için değil, tüm bölge açısından da gerekli olduğunu söyledi. Şara, rejimle mücadele sürerken bir yandan da yeniden inşa sürecinin hazırlıklarını yürüttüklerini belirterek Suriye'nin bölgenin kilit ülkelerinden biri olduğunu vurguladı.

arasında ikili ilişkiler masada. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Lübnan'ın Şam Büyükelçisi Henry Kastun'u Şam'da kabul etti. Görüşmede Suriye ile Lübnan arasında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, ortak ilgi alanına giren konularda işbirliğinin artırılması ve iki ülke arasındaki eşgüdümün geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıya her iki ülkeden ilgili yetkililer de katıldı.

Irak, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma günlük 750 bin varil petrol ihracatını hedefliyor. Irak Petrol Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan geçici anlaşmanın Ceyhan Limanı üzerinden günlük 750 bin varil ham petrol ihracatını hedeflediğini açıkladı. Bakanlık, güvenlik ve lojistik koşulların iyileştirilmesi halinde bu kapasitenin artırılabileceğini belirtirken, enerji alanında uzun vadeli ve kapsamlı bir anlaşma için müzakerelerin de sürdüğünü bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri Erbil Havalimanı yakınındaki askeri üsten çekilmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki askeri kompleksten çekilmeye başladığı öne sürüldü. İddiaya göre Patriot hava savunma sistemlerinin başka bölgelere taşınmasının ardından bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri birliklerinin geri çekilme süreci başladı. Çekilmenin Washington ile Bağdat arasında varılan anlaşma kapsamında Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Irak'tan kademeli olarak ayrılmasını öngören planın bir parçası.

Amerika Birleşik Devletleri İran müzakereleri bugün yeniden başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını açıkladı. Tarafların nükleer program ve Hürmüz Boğazı başta olmak üzere önemli başlıkları ele alacağını belirten Trump, bir anlaşmaya varılması konusunda iyimser olduğunu ve diplomasi yoluyla ilerlemeyi hedeflediklerini söyledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Merhaba, ben benim burnum çengel gibi. Bazı insanlar beni baston gibi de kullanır. Çok fazla renk seçeneğim vardır. Bazı arkadaşlarım bezden, bazıları naylondan. İlk önce insanları güneşten korudum. Ama artık hem güneşten hem yağmurdan koruyorum. Bilin bakalım ben neyim?
1: Bulabildiniz mi? Bence bu kez tahmin ettiniz. Çünkü gündelik hayatta onu sıkça kullanırız. Evet, bu bir şemsiye. İnsanlar ilk şemsiyeyi Mezopotamya'da kullanmışlar. Yağmura karşı ilk kullanımı ise Çin'de olmuş.
2: Bil bakalım nesneler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Yurdumun Sesi.

Yunus Emre Enstitüsü Edebiyat Serisi Seviye B1-B2 Evliya Çelebi'den Seçmeler. Geyve. Erzurum dönüşü Geyve Kalesi'ne uğradık. Buranın asıl adı Geyve'dir. Burası, Büyük İskender'in akrabası olan Geyve adlı bir kraliçenin koyun çobanları için yaptırdığı küçük bir kaledir. Bu kale, 27 Nisan 1313 tarihinde Osman Gazi tarafından fethedilmiştir. Geyve şehri Sakarya Irmağı'na yakındır. Geyve'de Sakarya Irmağı üzerinde Sultan II. Bayezid'in büyük bir köprüsü vardır. Fakat 4. Murat zamanında Sakarya Irmağı taşarak köprüyü yıkmış, daha sonra köprü tamir edilmiştir. Geyve'nin 300 evi, bir camisi, bir hamamı, 3 hanı vardır. Evleri tahtadan yapılmış ve kiremitle örtülmüştür. Geyve Köprüsü'nün kenarlarında bostanlar vardır. Bağı bahçesi çok olduğu için üzüm turşusu ve kavunu meşhurdur. Bu kavunlar çok büyüktür ve bir at sadece 2 kavunu taşıyabilir. Ağaç Denizi. Geyve'den kuzeye doğru giderek Sakarya kıyısına ulaştık ve Ağaç Denizi denen bir ormandan geçtik. Burası çok büyük bir ormandır. Buranın yerlisi olmayan kişiler bu ağaçların arasında kaybolur ve vahşi hayvanlar onları yer. Bu orman çok çeşitli ağaçlar ve çiçeklerle doludur. Bu dağlar 4 şehrin sınırları içinde olup gerçekten ağaç denizi gibidir. Bir tarafında Bursa, bir tarafında İzmit, bir tarafında da Bolu ve Kocaeli vardır. Bu ormanın çevresi ancak bir ayda dolaşılabilir. Ormanı geçtikten sonra kenarında lale bahçeleri olan bir akarsu kıyısında kahvaltı yaptık ve ibadet ettik. Batıya giderek İzmit'e geldik. Sonra birkaç saat daha batıya yürüyerek Gebze kasabasına ulaştık. Sonra Allah'a çok şükür Üsküdar'a geldik. Sonra da hizmetkarlarım ve ben evlerimize döndük.

O gece rahmetli babamı rüyamda gördüm. Rüyamda bana, "Seyahatin hayırlı olsun, evine hoş geldin, bana dua etmeyi unutma," dedi. Sabah uykudan kalkınca bütün akrabalarımızla un kapanından bir kayıya binerek babamın mezarına gittik. Babama ve orada yatan herkese dualar okuduk. Eve gelirken yolda çok büyük bir saray gördüm. Ben hayranlıkla sarayı seyrederken yanıma bir adam geldi ve bana, "Buyurun, sizi Efendi Hazretleri istiyor," diyerek saraya davet etti. Ben de, "Efendiniz kimdir?" diye sordum. Adam, "Efendim, padişahımızın hocası ve bu sarayın sahibidir," diye cevap verdi. Merdivenden çıkıp içeri girdim. İçeride 70-80 tane çok pahalı kıyafetler giymiş insan ayakta duruyordu. Onların hizmetçi olduğunu anladım. Orada çok yüksek bir sedir vardı. Bu sedirde kara sakallı bir adam oturuyordu. Bana, "Benim canım arkadaşım, seni çok özledim, beni tanımadın mı?" diye sordu. Adama dikkatli bakınca tanıdım. Bu adam benim okuldan arkadaşım olan Şeyhoğlu'ydu. Hemen birbirimize sarıldık. Arkadaşım bana kahve ve lokum ikram etti. Birlikte sohbet ettik ve güzel yemekler yedik.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak. Yüksek Askeri Şura yarın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfi, atama, emeklilik ve görev süresi uzatımlarına ilişkin dosyalar görüşülecek. Şura kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Erakçı ile müzakere sürecindeki son durumu ele aldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durum ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması için çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'taki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adaya yönelik askeri hazırlık durumunun güncellendiğini açıkladı. Güler, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği için gerekli askeri ve siyasi tedbirlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Şara milletvekilleriyle hükümetin gündemini değerlendirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Millet Meclisi Başkanı ve milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda hükümet çalışmalarındaki son durum ve kamuoyunu ilgilendiren konular ele alınırken milletvekilleri de gündemdeki başlıklara ilişkin görüş ve değerlendirmelerini paylaştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eski rejimin ortadan kaldırılması yalnızca Suriye için değil, tüm bölge için gerekliydi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Katar merkezli El Cezire televizyonuna verdiği röportajda eski rejimin devrilmesinin yalnızca Suriye için değil, tüm bölge açısından da gerekli olduğunu söyledi. Şara, rejimle mücadele sürerken bir yandan da yeniden inşa sürecinin hazırlıklarını yürüttüklerini belirterek Suriye'nin bölgenin kilit ülkelerinden biri olduğunu vurguladı.

İnan arasında ikili ilişkiler masada. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Lübnan'ın Şam Büyükelçisi Henry Kastun'u Şam'da kabul etti. Görüşmede Suriye ile Lübnan arasında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, ortak ilgi alanına giren konularda işbirliğinin artırılması ve iki ülke arasındaki eşgüdümün geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıya her iki ülkeden ilgili yetkililer de katıldı.

Irak, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma günlük 750 bin varil petrol ihracatını hedefliyor. Irak Petrol Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan geçici anlaşmanın Ceyhan Limanı üzerinden günlük 750 bin varil ham petrol ihracatını hedeflediğini açıkladı. Bakanlık, güvenlik ve lojistik koşulların iyileştirilmesi halinde bu kapasitenin artırılabileceğini belirtirken, enerji alanında uzun vadeli ve kapsamlı bir anlaşma için müzakerelerin de sürdüğünü bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri Erbil Havalimanı yakınındaki askeri üsten çekilmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki askeri kompleksten çekilmeye başladığı öne sürüldü. İddiaya göre Patriot hava savunma sistemlerinin başka bölgelere taşınmasının ardından bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri birliklerinin geri çekilme süreci başladı. Çekilmenin Washington ile Bağdat arasında varılan anlaşma kapsamında Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Irak'tan kademeli olarak ayrılmasını öngören planın bir parçası olduğu belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Irak makamlarından konuya ilişkin henüz resmi

neden başlayacağını açıkladı. Tarafların nükleer program ve Hürmüz Boğazı başta olmak üzere önemli başlıkları ele alacağını belirten Trump, bir anlaşmaya varılması konusunda iyimser olduğunu ve diplomasi yoluyla ilerlemeyi hedeflediklerini söyledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Dilin anahtarı deyimler.
2: Duydun mu? Hatice'nin oğlu yine hastaymış.
3: Öyle mi? Allah şifa versin. Çok hasta oluyor o çocuk ya.
2: Hatice'ye çocuğu iyi bir doktora götürün diye 100 defa söyledim. Dilim de tüy bitti.
4: Anne, senin dilinde tüy mü var?
2: Hayır çocuğum, dilimde tüy bitmek tekrar tekrar aynı şeyi söylemekten bıkmak demek. Yani ben Hatice teyzene bir şeyi çok fazla söyledim. Artık bundan bıktım.
4: Anladım. Benim de o zaman dilimde tüy bitti.
3: Hayırdır, senin niye dilinde tüy bitti?
4: Ben de kardeşime her zaman ağlama diyorum. Ama o hep ağlıyor. Benim de dilimde tüy bitti.
1: Dilinde tüy bitmek deyimi, tekrar tekrar söylemekten usanmak, bıkmak anlamına gelir. Bazı insanlar kendilerine söylenen şeyleri anlamaz ya da anlamak istemez. Bu yüzden aynı şeyi defalarca söylemek zorunda kalabiliriz. İşte tam da böyle durumlarda dilimde tüy bitti deyimini kullanırız. Dilin anahtarı deyimler.
5: Anahtarı Deyimler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak. Yüksek Askeri Şura yarın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfi, atama, emeklilik ve görev süresi uzatımlarına ilişkin dosyalar görüşülecek. Şura kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Erakçı ile müzakere sürecindeki son durumu ele aldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durum ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması için çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'taki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adaya yönelik askeri hazırlık durumunun güncellendiğini açıkladı. Güler, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği için gerekli askeri ve siyasi tedbirlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

değerlendirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaraş, Şam'daki Halk Sarayı'nda Millet Meclisi Başkanı ve milletvekilleri ile bir araya geldi. Toplantıda hükümet çalışmalarındaki son durum ve kamuoyunu ilgilendiren konular ele alınırken milletvekilleri de

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eski rejimin ortadan kaldırılması yalnızca Suriye için değil, tüm bölge için gerekliydi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Katar merkezli El Cezire televizyonuna verdiği röportajda eski rejimin devrilmesinin yalnızca Suriye için değil, tüm bölge açısından da gerekli olduğunu söyledi. Şara, rejimle mücadele sürerken bir yandan da yeniden inşa sürecinin hazırlıklarını yürüttüklerini belirterek Suriye'nin bölgenin kilit ülkelerinden biri olduğunu vurguladı.

Suriye ile Lübnan arasında ikili ilişkiler masada. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Lübnan'ın Şam Büyükelçisi Henry Kastun'u Şam'da kabul etti. Görüşmede Suriye ile Lübnan arasında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, ortak ilgi alanına giren konularda işbirliğinin artırılması ve iki ülke arasındaki eşgüdümün geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıya her iki ülkeden ilgili yetkililer de katıldı.

Irak, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma günlük 750 bin varil petrol ihracatını hedefliyor. Irak Petrol Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan geçici anlaşmanın Ceyhan Limanı üzerinden günlük 750 bin varil ham petrol ihracatını hedeflediğini açıkladı. Bakanlık, güvenlik ve lojistik koşulların iyileştirilmesi halinde bu kapasitenin artırılabileceğini belirtirken, enerji alanında uzun vadeli ve kapsamlı bir anlaşma için müzakerelerin de sürdüğünü bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri Erbil Havalimanı yakınındaki askeri üsten çekilmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki askeri kompleksten çekilmeye başladığı öne sürüldü. İddiaya göre Patriot hava savunma sistemlerinin başka bölgelere taşınmasının ardından bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri birliklerinin geri çekilme süreci başladı. Çekilmenin Washington ile Bağdat arasında varılan anlaşma kapsamında Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Irak'tan kademeli olarak ayrılmasını öngören planın bir parçası olduğu belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Irak makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri İran müzakereleri bugün yeniden başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını açıkladı. Tarafların nükleer program ve Hürmüz Boğazı başta olmak üzere önemli başlıkları ele alacağını belirten Trump, bir anlaşmaya varılması konusunda iyimser olduğunu ve diplomasi yoluyla ilerlemeyi hedeflediklerini söyledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi.

sesin. Bir çay koy gelirim. Cebimde son nefesin. Bir çay koy.

ve kan. Bir çay koy gelirim. Rivayet hüzün ve kan.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak. Yüksek Askeri Şura yarın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfi, atama, emeklilik ve görev süresi uzatımlarına ilişkin dosyalar görüşülecek. Şura kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Erakçı ile müzakere sürecindeki son durumu ele aldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durum ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması için çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'taki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adaya yönelik askeri hazırlık durumunun güncellendiğini açıkladı. Güler, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği için gerekli askeri ve siyasi tedbirlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Başkanı Şara milletvekilleriyle hükümetin gündemini değerlendirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Millet Meclisi Başkanı ve milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda hükümet çalışmalarındaki son durum ve kamuoyunu ilgilendiren konular ele alınırken milletvekilleri de gündemdeki başlıklara ilişkin görüş ve değerlendirmelerini paylaştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Katar merkezli El Cezire televizyonuna verdiği röportajda eski rejimin devrilmesinin yalnızca Suriye için değil tüm bölge açısından da gerekli olduğunu söyledi. Şara, rejimle mücadele sürerken bir yandan da yeniden inşa sürecinin hazırlıklarını yürüttüklerini belirterek Suriye'nin bölgenin kilit ülkelerinden biri olduğunu vurguladı.

Adnan arasında ikili ilişkiler masada. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Lübnan'ın Şam Büyükelçisi Henry Kastun'u Şam'da kabul etti. Görüşmede Suriye ile Lübnan arasında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, ortak ilgi alanına giren konularda işbirliğinin artırılması ve iki ülke arasındaki eşgüdümün geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıya her iki ülkeden ilgili yetkililer de katıldı.

Irak, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma günlük 750 bin varil petrol ihracatını hedefliyor. Irak Petrol Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan geçici anlaşmanın Ceyhan Limanı üzerinden günlük 750 bin varil ham petrol ihracatını hedeflediğini açıkladı. Bakanlık, güvenlik ve lojistik koşulların iyileştirilmesi halinde bu kapasitenin artırılabileceğini belirtirken, enerji alanında uzun vadeli ve kapsamlı bir anlaşma için müzakerelerin de sürdüğünü bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri Erbil Havalimanı yakınındaki askeri üsten çekilmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki askeri kompleksten çekilmeye başladığı öne sürüldü. İddiaya göre Patriot hava savunma sistemlerinin başka bölgelere taşınmasının ardından bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri birliklerinin geri çekilme süreci başladı. Çekilmenin Washington ile Bağdat arasında varılan anlaşma kapsamında Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Irak'tan kademeli olarak ayrılmasını öngören planın bir parçası olduğu belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Irak makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri İran müzakereleri bugün yeniden başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını açıkladı. Tarafların nükleer program ve Hürmüz Boğazı başta olmak üzere önemli başlıkları ele alacağını belirten Trump, bir anlaşmaya varılması konusunda iyimser olduğunu ve diplomasi yoluyla ilerlemeyi hedeflediklerini söyledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 3. bölümünü aktaracağız. Varsak aşiretleri, Kusun aşiretleri, Abdal Elmalı aşireti, Ali Baba aşireti, Evci aşireti, Söklen aşireti, Koçi Baba Derviş aşireti, Salihli aşireti, Sarışehli Belen aşireti, Haydar aşireti. Ulaş aşiretleri, Ulaş aşireti, Çukurlu aşireti, Hüseyinli aşireti, Yortan aşireti, Elvanlı aşireti, Yeniceli aşireti, Zekeriya Hacı aşireti, Kartaloğlu aşireti, Çıtak aşireti, Çatak aşireti, Toklu Kömüş aşireti, Konur aşireti, Ali Şarlı aşireti, Baran aşireti, Sarı Kız Tokuş aşireti. Cerit aşiretleri, Ceritoğlu aşireti, Ciritçioğlu aşireti, Aksungur aşireti, Zengi aşireti, Aygar aşireti, Yongarlar aşireti, Piroğlu aşireti, Karahacı aşireti, Silsüpür aşireti. Gökhan Soy, Bayındır Boyu, Akkoyunlu aşireti, Kızılkoyunlu aşireti, Yabanlı aşireti, Erikli aşireti, Karakoyunlu aşireti, Baran aşireti, Mamalı aşireti, Çapanoğlu aşireti, Kavak aşireti, Tülü Tülek aşireti, Kabasakal aşireti, Ulaş aşireti. Peçenek Boyu, Çor aşireti, Milli aşireti, Melikanlı aşireti, Çobanoğlu aşireti, Kür aşireti. Çavundur Boyu, Çavdar aşireti, Çavgın aşireti, Çavdır aşireti, Çandır aşireti. Çepni Boyu, Abdal aşireti, Beyazıt aşireti, Yanacık aşireti, Teberik aşireti, Elmalı aşireti, Kır aşireti, Kırık aşireti, İbrahim Seydi aşireti, Abdi aşireti, Sarışeyh aşireti, Bektaşoğlu aşireti, Ali Çelebi aşireti, Koçi Koçak Bey aşireti, Derviş aşireti, Nöbeti Baba aşireti, Karababa aşireti, Yaman aşireti, Sarı Kız aşireti, Tokuz Şahbaz aşireti, Eynekli aşireti, İne Gazili aşireti, Balım Sultan aşireti, Himmet Dede aşireti, Hırka aşireti, Ustacılı aşireti, Çayan aşireti, Haydar aşireti, Demirciler aşireti, İslamlı aşireti, Alemli aşireti, Ömerli aşireti, Kuştemurlu aşireti, Kamberli aşireti, Dikmen aşireti, Hatap aşireti, Sarıkamış aşireti, Kalenderoğlu aşireti, Yakuplu aşireti. Dağhan Soyu, Eymür Boyu, Yamuklar aşireti, Tosunoğlu aşireti, Kayalar aşireti, Gündeşli aşireti, Dedeli aşireti, Kertma aşireti, Bayraktar aşireti. Alayuntlu Boyu, Alaca Atlar aşireti, Alaca aşireti, Şehşami aşireti, Kozlu aşireti, Karamuk aşireti, Kuz aşireti, Danış aşireti, Kaymaz aşireti, Ocaklı aşireti. Yüreğir Boyu, Kütükler aşireti, Kamışlı aşireti, Kavurgalı aşireti, Gözü Kızıllı aşireti, Kabaklı aşireti. Salur Boyu, Keller aşireti, Teke aşireti, Kantekeli aşireti, Kelleci aşireti, Ayak aşireti, Burkaz aşireti, Kınalı aşireti, Daş aşireti, Alseki aşireti, Şahkulu aşireti, Güllüce aşireti, Tuğlu aşireti, Karaballı, Karabenli aşireti,
Arat aşireti, Çagon aşireti, Ödemiş aşireti, Koyunculu aşireti, Konur aşireti, Datlı aşireti, Karaman aşireti, Dinek aşireti, Keskin aşireti. Deniz Hansoyu, Kınık Boyu, Kızıl aşireti, Medli, Müdü aşireti, Bağdatlı aşireti, Turgutlu aşireti, Atabeyler aşireti, Atalar aşireti, Bay Karaoğlu aşireti. Yıva Boyu, Ivaz aşireti, Avcı aşireti, Perçem aşireti. Büydüz Boyu, Büydüz, Bügüz, Bunduz, Boğduz aşireti, Botan aşireti, Karabaşlı aşireti, Zilan aşireti, Birik aşireti, Delik aşireti, Pirekhan aşireti, Sevik aşireti, Ritik aşireti, Redika aşireti, Geltür aşireti, Cürdük aşireti, Dilik aşireti. İgdir Boyu, İgde aşireti, Terzioğlu aşireti, Karçıyan aşireti, Bozdoğan aşireti, Kösele aşireti, Karaköse aşireti, Hadımlı aşireti, Bıçaklılar aşireti, Tatar aşireti, Sipahi aşireti, Sindel aşireti. Diğer Oğuz boyları, Tatar aşiretleri, Abacı, Abdül, Altmış, Arsa Yüzü, Artukşah, Ayacı, Bahattin, Baltolu, Banyal, Bayan, Bayramlı, Baytu, Başöyük, Çalış, Çepni, Çoban Otağı, Etrakiye, Gündoğmuşlar, İyan, Karataylı, Keramüddin, Nurettin, Alagöz, Onar, Otak, Satı, Tatarhan, Ulu Otak, Yamanoğlu, Bunalan, Burun, Karpuz, Çongar, Kangallı, Artukşah, Uluşah, Rüstem Bey, Avdul, Kataroğlu, Olcaytu, Baycu, Kireyit, Tayci, Tayşi, Nebci, Samara, Kataroğulları, Noyan, Ceceoğlu, Çağan, Tülek, Gazan, Celayir, Abaka, Okuna, Dengiz, Uğday, Buka, Yasavur, Kurbağa, Avanoğlu, Gireyve, Güllühan, Alagöz, Kavutsa, Satı aşireti, Çongar, Çomar aşiretleri, Kurbağalı, Avanoğlu aşireti, Dulkadirli Tatarları, Noyan Tatarları, Ahıska Gürcü aşireti, Sabri, Sibir aşiretleri. Kürt adı almış aşiretler: Karakeçili aşireti, Kürt Döyer aşireti, Laçin aşireti, Şambayadı aşireti, Esan aşireti, Abdallah aşireti, Karagül aşireti, Alanlı aşireti, Şavlu aşireti, Ayaz aşireti, Kuşçu aşireti, Çakıroğlu aşireti, Zaza aşiretleri.

Anadolu. Dersimliler aşireti, Abdal Alanlı aşireti, Alanlı aşireti, Arılı, Areli aşireti, Balaban aşireti, Ceferan, Cafran aşireti, Çakırlı, Yarekli aşireti, Badıkan, Hedik aşireti, İzola aşireti, Karsanlı aşireti, Kabanlı aşireti, Kureyşan aşireti, Dolanlı aşireti, Bilbekli aşireti, Butanlı aşireti, Silanlı, Zilanlı aşireti, Şavanlı, Şavlı aşireti, Sisanlı aşireti, Yusufanlı aşireti, Zimtekli aşireti, Saka aşireti, Zakirli aşireti, Orhan Beyli aşireti, Kurtbaba aşireti, Azak aşireti, Yakut aşireti, Avar aşireti, Akat aşireti, Uygur aşireti, Tolunoğulları aşireti, Özbek aşireti, Karakalpak aşireti, Kırgız aşireti, Zor, Sor aşireti, Alaş aşireti, Altay aşireti, Çerkez aşireti, üst boyları hakkında çalışmaları devam eden Türkmen oymakları, Akgümüş oymağı, Arap adı almış aşiret ve cemaatler.

Arıca aşireti, Tekirler aşireti, Armutlu aşireti, Ayaz aşireti, Akçiçek aşireti, Ayçiçek soyadı almış oymaklar, Batak oymakları, Bayrek aşireti, Balkan Türk aşiretleri, Baytar aşireti, Besim sülalesi, Bilecen oymakları, Birevli aşireti, Bozok aşireti, Buhara ve Kartal aşireti, Cender aşireti, Cihanbeyli aşireti, Çallıoğlu aşireti, Çapar aşireti, Çiloğulları aşireti, Çimeli aşireti, Arabiçit aşireti, Topraşık aşireti, Çöçi aşireti, Dağdaş aşireti, Darendeli aşireti, Delice aşireti, Demirbüken aşireti, Dertli aşireti, Derzi aşireti, Dizli aşireti, Eksencölü aşireti, Erbasan aşireti, Erciyes aşireti, Erkuş aşireti, Gülebağ aşireti, İnançoğulları aşireti, Karaçay aşireti, Karaduman aşireti, Karafaka aşireti, Karafilik, Felek Oymağı, Karakuyu aşireti, Karagaş aşireti, Karamurat aşireti, Kapaklı aşireti, Kavlak aşireti, Kepez aşireti, Kılıca aşireti, Kuştemurlu aşireti, Kozak aşireti, Körpeli aşireti, Külük aşireti, Memiş aşireti, Mucur aşireti, Oyuk Hacılı aşireti, Salavatlı aşireti, Şingerler aşireti, Sinemli aşireti, Şirvan aşireti, Tekin aşireti, Tevhikiye Köyü, Toroman aşireti, Turan aşireti, Türkmen adı ile anılan oymaklar, Uz adı almış oymaklar, Yanova aşireti, Yeşil aşireti, Yirce aşireti, Yozgat aşireti, Yördem Oymağı, Yörük adı ile anılan oymaklar, Yurt aşireti, Zeybeli aşireti, Zongür aşireti. Beydilliler. Beydilli boyu Oğuzların Bozok kolunun Yıldızhan oğullarından gelmektedir. Divan-ı Lügat-ül Türk'te Oğuzname ve Tahrir-i Ali Selçuklu adlı eserlerdeki Oğuz boyları listesinde yer alan Beydili, sözü değerli büyükler gibi aziz anlamındadır. Kendine özgü özel damgası vardır. Bu boy Reşidettin Oğuznamesinde hükümdar çıkaran beş boyundan biri olmakla anılır. Yine Reşidettin'de Harzemşahlar Hanedanı'nın da bu boydan çıktığı söylense de bunu kabul etmeye imkan yoktur. Beydilliler Safavi Devleti kuruluşuna da katılmışlardır. Bununla ilgili olarak onlardan önemli bir kol İran'a gitmiştir. 16. yüzyılda Bozulus ve Yeni'l arasında Kuzey Suriye'deki ana koldan ayrılmış Beydili kolları görüldüğü gibi iç ve il bölgesine de müstakil bir Beydili oymağı vardır. 1535'lerde Halep Türkmenleri içindeki Beydili boyunun 40 obası vardı. Bu obaların vergi nüfusu esnasında 1684 hane ve 244 gelir vergisi vardı. 16. yüzyılda Beydili'ye ait tahrir defterlerinde 23 Beydili yer adına rastlanmıştır. Beydilliler, Kuzey Suriye'deki Türkmenlerin Bozok kolunu meydana getiren boylardan biriydi. Beydillilerin bir bölümünün başka Oğuz boylarıyla birlikte Selçuklu Devleti'nin kuruluşuna ve Anadolu'nun fethine katıldığı öne sürülür. Selçuklu Devleti'nin kuruluşuna katılmayıp kendi boy ve geleneklerini koruyan Beydilliler ise 13. yüzyılın ortasında Horasan'da Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer'i yenerek esir almışlardı. Daha sonra Moğol istilasından kaçarak 13. yüzyılda Azerbaycan ve Doğu Anadolu'ya göç ettiler. Moğol istilasının yayılmasıyla başlayan Türkmenler ile birlikte Suriye'ye giderek yeni kurulan Memlük Devleti'ne sığındılar. 14. yüzyılda Beydili boyuna Gazze'den Kozan ve Diyarbakır'a kadar uzanan bölgelerde yaşayan Türkmen boyları arasında rastlanmaktadır. Moğol egemenliğinin ortadan kalkmasıyla 14. yüzyıl harekete geçen Suriye Türkmenleri ile birlikte Beydili boyunun da önemli bir bölümü Suriye'den ayrılıp Güney ve Doğu Anadolu'ya ve İran'a gitmiştir. Dulkadir oğulları, Ramazan oğulları beylikleri, Akkoyunlu ve Safavi devletinin kurulması ve gelişmesinde önemli rol oynamışlardır.
14. yüzyılda Anadolu'daki Beydillilerin en büyük bölümü Halep Türkmenleri arasında yaşıyordu. Yazın uzun yayla ve Sivas'ın güneyindeki kesimlerde, kışın Halep ve çevresinde göçebe bir yaşam sürdüren Halep Türkmenleri, 14. yüzyılda Orta ve Batı Anadolu ile Marmara bölgesine yerleştirildiler. Osmanlı tahrir defterlerinden anlaşıldığına göre bu dönemde Beydilliler nüfuslarının çoğunluğu ve oymak sayısı bakımından Halep Türkmenlerinin en büyük kolunu oluşturmaktaydı. Yozgat ve çevresi Sivas'ın güneyindeki Kangal, Mancınık ve Alacahan bölgelerini içine alan yeni ilde yaşayan Beydilliler 1691'de açılan Avusturya seferine çağrıldılar. 1692'de Arap aşiretlerinin sürekli saldırısına uğrayan Rakka bölgesinde oturmaya zorlandılar. Bunlardan bir bölümü buraya yerleşip kaldı. Kalmak istemeyenler de bir süre sonra Halep, Gaziantep, Hatay, Çukurova ve Yeni İl bölgelerine yerleştiler. Diyarbakır bölgesinde yaşayan Bozulus arasındaki Beydillilerin bir bölümü Akkoyunlulara ve Safavi Devleti'ne hizmet etti. Bir bölümü ise başka boylar arasına karıştı. Adana ve İçel yöresinde Ramazanoğulları içinde yaşayan Beydilli kolu ise 15. yüzyılın sonlarında İçel sancağındaki Gülnar kazası köylerine, küçük bir bölümü de Tarsus yöresine yerleşmişti. İran'daki Beydillilere ilişkin bilgiler ise Safavi Devleti'nin kurulmasıyla başlar. Buradaki Beydillilerin çoğu Azerbaycan bölgesine yerleşmiş, 18. yüzyıldan başlayarak da yerleşik hayata geçmişlerdir. Türkmenistan'da yaşayan Gökden adlı Türkmen ulusu arasında da Beydillilere rastlanır. Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizlere kıymetli vaktini ayıran tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz.

aşkı karamaz.

yakın. Atmacalar konmuş dalın üstüne, yarasalar konmuş dalın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak. Yüksek Askeri Şura yarın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfi, atama, emeklilik ve görev süresi uzatımlarına ilişkin dosyalar görüşülecek. Şura kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Erakçı ile müzakere sürecindeki son durumu ele aldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durum ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması için çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'taki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adaya yönelik askeri hazırlık durumunun güncellendiğini açıkladı. Güler, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği için gerekli askeri ve siyasi tedbirlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Şara milletvekilleriyle hükümetin gündemini değerlendirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Millet Meclisi Başkanı ve milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda hükümet çalışmalarındaki son durum ve kamuoyunu ilgilendiren konular ele alınırken milletvekilleri de gündemdeki başlıklara ilişkin görüş ve değerlendirmelerini paylaştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eski rejimin ortadan kaldırılması yalnızca Suriye için değil, tüm bölge için gerekliydi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Katar merkezli El Cezire televizyonuna verdiği röportajda eski rejimin devrilmesinin yalnızca Suriye için değil, tüm bölge açısından da gerekli olduğunu söyledi. Şara, rejimle mücadele sürerken bir yandan da yeniden inşa sürecinin hazırlıklarını yürüttüklerini belirterek Suriye'nin bölgenin kilit ülkelerinden biri olduğunu vurguladı.

Suriye ile Lübnan arasında ikili ilişkiler masada. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Lübnan'ın Şam Büyükelçisi Henry Kastun'u Şam'da kabul etti. Görüşmede Suriye ile Lübnan arasında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, ortak ilgi alanına giren konularda işbirliğinin artırılması ve iki ülke arasındaki eşgüdümün geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıya her iki ülkeden ilgili yetkililer de katıldı.

Irak, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma günlük 750 bin varil petrol ihracatını hedefliyor. Irak Petrol Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan geçici anlaşmanın Ceyhan Limanı üzerinden günlük 750 bin varil ham petrol ihracatını hedeflediğini açıkladı. Bakanlık, güvenlik ve lojistik koşulların iyileştirilmesi halinde bu kapasitenin artırılabileceğini belirtirken, enerji alanında uzun vadeli ve kapsamlı bir anlaşma için müzakerelerin de sürdüğünü bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri Erbil Havalimanı yakınındaki askeri üsten çekilmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki askeri kompleksten çekilmeye başladığı öne sürüldü. İddiaya göre Patriot hava savunma sistemlerinin başka bölgelere taşınmasının ardından bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri birliklerinin geri çekilme süreci başladı. Çekilmenin Washington ile Bağdat arasında varılan anlaşma kapsamında Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Irak'tan kademeli olarak ayrılmasını öngören planın bir parçası olduğu belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Irak makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri İran müzakereleri bugün yeniden başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını açıkladı. Tarafların nükleer program ve Hürmüz Boğazı başta olmak üzere önemli başlıkları ele alacağını belirten Trump, bir anlaşmaya varılması konusunda iyimser olduğunu ve diplomasi yoluyla ilerlemeyi hedeflediklerini söyledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Radyonun Horsesi'nde kalanız 97.8 Yurt FM.
1: Dünya mani seslese, bu alem havaslasa, bin tecmanı beslese, olmaz öz babam tersi. Baksanın za tut verse, yüz levin zumbut verse, bin tecmene süt verse, olmaz öz nenem tersi. Bu dünya mene malsa, servatı mene kalsa, yüz yoldaş yanım alsa, olmaz kardeşim tersi. Dünya mene baş dese, gözden verrem yaş dese, 50 kız kardeş dese, olmaz öz bazım tersi. Tarihim obam dese, etiğim tobam dese, bin bala babam dese, olmaz öz balam tersi. Baba den aldım, kuştu baba den aldım, İcidlik, gıryatlılık, icid babadan aldım. Neneden aldım, gene neneden aldım, hananatlık dersini hanin neneden aldım. Sil gözümden yaşı gel, söndür bu ataşı gel, beni yalnız bırakma, gevlimin yoldaşı gel, sensiz haram olubdu, mene bayram aşı gel, o ilbaşı gelmedi, varıq bu ilbaşı gel. Dam düşer daşı kalı, göz yatar yaşı kalı, bir aziz gözden içse kalpte ataşı kalı. Yar gider dadı kalı, dadı feryadı kalı, İgid adam ölse de tarihte adı kalı. Yar yeti resmi kaldı, resimde ismi kaldı, özü aşiret gülüydü, ben ne edim kısmı kaldı. Yar yeti adı kaldı, bizde feryadı kaldı, ne gençlikten bir umut, ne aşkın dadı kaldı. Yar yeti sözü kaldı, ataşı közü kaldı, Allah intikam alsın ardımca gözü kaldı. Bakın bana ne ettiler, beni koyup yettiler, bunca eyliğe karşı ne harablık ettiler, cevilden sevdiğimi ya da geldim ettiler. Bir kazandan göle sal, bir kaz anan, bir vakit yetti konuşu aş yerdi bir kazandan. Kazanandan, yapcınan, kazan anan, kazan anan, yapcınan, kazan anan, bir ekmeğin kadrini sor ekmek kazanandan. Kazanı gör, ot üstte kazanı gör, ruhalan yanımdadır, yet türbe kazanı gör. Kazan adam, yapırı kazan adam, para her şey kazanı, İki dol kazan adam, kazanı, su doldurdum kazanı, gelmişim göl başına, sona hanı kazanı, kumarsılar içinde bes varalan kazanı. Bir kuş saldım havaya, bakın kaldım navaya, aleme darmanıydım, ihtiyaç oldum davaya, bir denizde üzürdüm, tuş oldum dolamaya. Yüz tümeni, dolandım yüz tümeni, bu deniz o denizdi, çubuğdu yüz tümeni. Gama mani, sen saldın gama mani, süddadın hardan alsın ezelden gama mani. Yar ağamı, tanımaz yar ağamı, yar ağamı, tanımaz yar ağamı, neçe ildi bitmir gevlimin yar ağamı. Gelip al, bazara mal, gelip al, gelip al, bazara mal, gelip al. Güzel var konuşanda dudağından gelip al. Balalı, balı sevən, balalı. Bir zaman əryan idim, indi oldum balalı. Balasızlar, beşikdə balasızlar. Balalılar çaş qalıb, ağlır balasızlar. Fələk suyum şor etdi, al yeşilim mor etdi. Qalanın toz torpağı, cüt qahvanı kör etdi. Qalada top qapı var, orada güzəl yapı var. Bir kimsəyə mal olmaz, cebimizdə tapı var. Sevdim vəfalı bəşər, zamanın görən çaşar. Hər qalaya baxandan gözümün yaşı coşar. İnşallah qalalılar dönər, qalada yaşar. Qaladan atım, əndi qaladan atım. İstirəm qam üzümdən, zalımların üzümdən özüm qaladan.
2: Yurt hasreti çəkənlərin səsi, Yurt FM.

Tarz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak. Yüksek Askeri Şura yarın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfi, atama, emeklilik ve görev süresi uzatımlarına ilişkin dosyalar görüşülecek. Şura kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Erakçı ile müzakere sürecindeki son durumu ele aldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durum ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması için çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'taki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adaya yönelik askeri hazırlık durumunun güncellendiğini açıkladı. Güler, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği için gerekli askeri ve siyasi tedbirlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, milletvekilleriyle hükümetin gündemini değerlendirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Millet Meclisi Başkanı ve milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda hükümet çalışmalarındaki son durum ve kamuoyunu ilgilendiren konular ele alınırken milletvekilleri de gündemdeki başlıklara ilişkin görüş ve değerlendirmelerini paylaştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eski rejimin ortadan kaldırılması yalnızca Suriye için değil, tüm bölge için gerekliydi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Katar merkezli El Cezire televizyonuna verdiği röportajda eski rejimin devrilmesinin yalnızca Suriye için değil, tüm bölge açısından da gerekli olduğunu söyledi. Şara, rejimle mücadele sürerken bir yandan da yeniden inşa sürecinin hazırlıklarını yürüttüklerini belirterek Suriye'nin bölgenin kilit ülkelerinden biri olduğunu vurguladı.

güvenliğinin artırılması ve iki ülke arasındaki eş güdümün geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıya her iki ülkeden ilgili yetkililer de katıldı.

Suriye ile Lübnan arasında ikili ilişkiler masada. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Lübnan'ın Şam Büyükelçisi Henry Kastun'u Şam'da kabul etti. Görüşmede Suriye ile Lübnan arasında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, ortak ilgi alanına giren konularda işbirliği

Irak-Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma günlük 750 bin varil petrol ihracatını hedefliyor. Irak Petrol Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan geçici anlaşmanın Ceyhan Limanı üzerinden günlük 750 bin varil ham petrol ihracatını hedeflediğini açıkladı. Bakanlık, güvenlik ve lojistik koşulların iyileştirilmesi halinde bu kapasitenin artırılabileceğini belirtirken, enerji alanında uzun vadeli ve kapsamlı bir anlaşma için müzakerelerin de sürdüğünü bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri Erbil Havalimanı yakınındaki askeri üsten çekilmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki askeri kompleksten çekilmeye başladığı öne sürüldü. İddiaya göre Patriot hava savunma sistemlerinin başka bölgelere taşınmasının ardından bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri birliklerinin geri çekilme süreci başladı. Çekilmenin Washington ile Bağdat arasında varılan anlaşma kapsamında Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Irak'tan kademeli olarak ayrılmasını öngören planın bir parçası olduğu belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Irak makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri İran müzakereleri bugün yeniden başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını açıkladı. Tarafların nükleer program ve Hürmüz Boğazı başta olmak üzere önemli başlıkları ele alacağını belirten Trump, bir anlaşmaya varılması konusunda iyimser olduğunu ve diplomasi yoluyla ilerlemeyi hedeflediklerini söyledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

bağlamışlar çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile, sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile, eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama, aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysan köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kördüğüm baştan sona tamamı, çözemedim, çözülmüyor mihriban. Çözemedim, çözülmüyor mihriban.

uyansın. Öyle sarhoş olsam ki bir an

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

terfi, atama, emeklilik ve görev süresi uzatımlarına ilişkin dosyalar görüşülecek. Şura kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Erakçı ile müzakere sürecindeki son durumu ele aldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durum ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması için çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'taki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adaya yönelik askeri hazırlık durumunun güncellendiğini açıkladı. Güler, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği için gerekli askeri ve siyasi tedbirlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, milletvekilleriyle hükümetin gündemini değerlendirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Millet Meclisi Başkanı ve milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda hükümet çalışmalarındaki son durum ve kamuoyunu ilgilendiren konular ele alınırken milletvekilleri de gündemdeki başlıklara ilişkin görüş ve değerlendirmelerini paylaştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eski rejimin ortadan kaldırılması yalnızca Suriye için değil tüm bölge için gerekliydi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Katar merkezli El Cezire televizyonuna verdiği röportajda eski rejimin devrilmesinin yalnızca Suriye için değil tüm bölge açısından da gerekli olduğunu söyledi. Şara, rejimle mücadele sürerken bir yandan da yeniden inşa sürecinin hazırlıklarını yürüttüklerini belirterek Suriye'nin bölgenin kilit ülkelerinden biri olduğunu vurguladı.

arasında ikili ilişkiler masada. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Lübnan'ın Şam Büyükelçisi Henry Kastun'u Şam'da kabul etti. Görüşmede Suriye ile Lübnan arasında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, ortak ilgi alanına giren konularda işbirliğinin artırılması ve iki ülke arasındaki eşgüdümün geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıya her iki ülkeden ilgili yetkililer de katıldı.

Cumhuriyeti ile imzalanan geçici anlaşmanın Ceyhan Limanı üzerinden günlük 750 bin varil ham petrol ihracatını hedeflediğini açıkladı. Bakanlık, güvenlik ve lojistik koşulların iyileştirilmesi halinde bu kapasitenin artırılabileceğini belirtirken, enerji alanında uzun vadeli ve kapsamlı bir anlaşma için müzakerelerin de sürdüğünü bildirdi.

Irak, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma günlük 750 bin varil petrol ihracatını hedefliyor. Irak Petrol Bakanlığı, Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri Erbil Havalimanı yakınındaki askeri üsten çekilmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki askeri kompleksten çekilmeye başladığı öne sürüldü. İddiaya göre Patriot hava savunma sistemlerinin başka bölgelere taşınmasının ardından bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri birliklerinin geri çekilme süreci başladı. Çekilmenin Washington ile Bağdat arasında varılan anlaşma kapsamında Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Irak'tan kademeli olarak ayrılmasını öngören planın bir parçası olduğu belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Irak makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri İran müzakereleri bugün yeniden başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını açıkladı. Tarafların nükleer program ve Hürmüz Boğazı başta olmak üzere önemli başlıkları ele alacağını belirten Trump, bir anlaşmaya varılması konusunda iyimser olduğunu ve diplomasi yoluyla ilerlemeyi hedeflediklerini söyledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

zaman iki satır yazmaya kalksam, hep sana, hep seni, hep bizi yazıyorum. Ne zaman bir kadeh alsam elime, hep sana, hep seni, hep bizi içiyorum. Her gece kederdeyim, durmadan içiyorum. Sevda ektim kalbime, yalnızlık biçiyorum.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak. Yüksek Askeri Şura yarın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfi, atama, emeklilik ve